0: halk zengindi. Hayber Yahudilerin zenginlikleri savaş araç ve gereçlerine de yansımıştı. Son derece güçlü bir askeri donanıma sahiptiler. Ayrıca Araplar tarafından bilinmeyen mancılıklara da sahiplerdi. Her şeyden önemlisi son derece sağlam kaleleri vardı. Peygamber Efendimiz hedef Hayber buyuruyordu. Zira Hayber Mekke'den sonra Müslümanlara düşmanlığı merkez haline gelmişti. Medine'den kovulan Beni Nadirliler Hayber'e gelmişlerdi. Onların gelmesiyle Hayber tam anlamıyla Müslümanlar için fitne fesat yuvası haline dönüşmüştü. Hendek Savaşı'nın arkasında Hayber Yahudileri vardı. Önce Mekkelileri kışkırtıyor, organize ediyorlar, sonra Katafalınları, Sakiflileri, Ehabişlileri organize ediyorlardı. Müslümanların üzerine yürümeleri şartıyla Hayber'in bir yıllık hurma ürününü vaat ediyorlardı ve 10.000 kişilik bir orduyu oluşturuyorlardı ve Medine üzerine yürüyorlardı. Bu dev ordu Müslümanları silindir gibi ezecekti, yok edecekti. Böylesi devasa bir ordunun oluşumunda en etkin olansa Hayber Yahudileriydi. Bu durum Hayber üzerine yürümeye, savaş açmaya yetip artıyordu. Beni Kureyze Yahudileri Hendek Harbi'nde Mekke müşrik ordusunun safında yer alıyordu. Müslümanları arkadan vuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyor, Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlılara kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyordu. Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlıları kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Ama bunu başaramıyorlardı. Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den Medine'ye geldiğinde Hayber için hazırlıkları başlatıyordu. Hazırlıklar olurken bir şey dikkat çekiyordu. Çevredeki kabileler de hazırlıklar yapıyordu. Umre yolculuğuna katılmayanlar büyük bir coşkuyla Hayber için hazırlık yapıyorlardı. Ancak Peygamber Efendimiz sadece umre yolculuğuna katılanların hazırlık yapmalarını beyan buyuruyordu. Müslüman olup da umre yolculuğuna katılmayanlar savaşa katılabileceklerdi ama ganimet alamayacaklardı. Bu durumlar ayetlerle bildiriliyordu. Fetih suresinin 15. ayetinde "Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar bırakın biz de size katılalım diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki siz asla bize katılmayacaksınız. Allah daha önceden sizler için böyle buyurmuştur. Onlar size hayır bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir" buyuruluyor. Umre seferine katılmayanlar Hayber Savaşı'na büyük bir arzuyla katılmak istiyorlardı. Umre seferinde büyük tehlike vardı. Mekke müşrikleriyle savaşma ihtimali dahi vardı. Ayrıca bundan bir netice almak da mümkün gözükmüyordu. Kalplerinde dünyevi kaygıların ağır bastığı kimseler umre seferinden uzak duruyorlardı. Ama Hayber seferi çok başkaydı. Hayber zaferle sonuçlanırsa büyük ganimetler elde edilirdi. Hayber Arap Yarımadası'nın en zengin bölgesiydi. Haliyle ganimetlerin büyük olacağı belliydi. Bilinen bir husus vardı. Müslümanlar girdikleri savaşlardan zaferle çıkıyorlardı. Müslümanlar savaş konusunda ciddi boyutlarda tecrübeler elde etmişlerdi. Hayber Savaşı'nda Müslümanların zafer elde edeceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ganimetler büyüktü ve zafer yakın gözüküyordu. Bu durum umre seferine katılmayanların iştiyaklarını, iştahlarını artırıyordu. Ama ayetlerle Umre seferine katılmayanlar umduklarına ulaşamayacaklardı. Mekke'nin liderleri Hayber'e hazırlık yapıldığını duymuşlardı. Peygamber Efendimiz'in Hayber'e yürüyeceğini, Hayber Yahudileriyle savaşacağını öğrenmişlerdi. Mekke liderleri bu haberi duyunca hayret içinde kaldılar. Tam bir şaşkınlık yaşadılar. Hayber gibi 10 bin savaşçısı olan bir toplumun üzerine yürümek son derece tehlikeliydi. Bir de sağlam kaleleri vardı. Yol vermez, içine girilmez kaleleri vardı. Mekkeli müşrikler bunun tam bir çılgınlık olduğunu, kendi elleriyle kendilerini ölüme götürdüklerini söylüyorlardı. Bir taraftan da peygamberin son derece akıllı olduğunu ama böyle büyük bir yanlışı nasıl yapabildiğini dile getiriyorlardı. Önce şaşırsalar da hayret etseler de sonra seviniyorlardı. Artık Muhammed'in sonu geldi diyorlardı. Şarkılar söylüyor, oyunlar oynuyorlardı. Bir an evvel Hayber Savaşı'nın olmasını temenni ediyorlardı. Hayber Savaşı'nda dananın kuyruğu kopar diye seviniyorlardı. Hayber'e hazırlık vardı. Bu gizli de tutulmuyordu. Haber dalga dalga yayılıyordu. Hayber Yahudiler de duymuştu. Biraz şaşkınlık, biraz alay konusu yapmışlardı. Hayber üzerine ne ile gelebiliyorlar diye biraz şaşırmışlardı. Sonra alay almışlardı. İnanmamışlardı. Muhammed'in hazırlık diye bir gösteri yaptığını dillendiriyorlardı. Haberin asla gerçek olamayacağını, bu habere ancak gülünüp geçilir diye bakıyorlardı. 10 bin ordusu vardı. Yüksek teknolojisi vardı. Kalelerde mancılıkları vardı. Çelikler misali kaleleri vardı. Arap Yarımadası'nda hiçbir güç böyle bir yapının karşısına çıkamazdı. Çıkacak olursa kendinin sonu olurdu. Ama iş Hayber Yahudilerinin düşündüğü gibi, alaya aldığı gibi değildi. Haberin doğru olduğu öğreniliyordu. Güçlerine güç katmak için katafanlıları da devreye sokmak istiyorlardı. Onları da kışkırtıyorlardı. Müslümanlar Hayber'e yürüyordu. İslam ordusu 1600 kişiden oluşuyordu. 200 atlı, diğerleri piyadeydi. 20 kadar da sahabi kadın vardı. Hazreti Ümeyye binti Kays radıyallahu anh, "Ya Resulallah, izin ver biz de gelelim. Savaş sırasında yaralıların tedavisini yaparız, su ihtiyaçlarını karşılarız" diyerek kadınların sözcülüğünü yapıyordu. Onun bu isteğine Allah'ın bereketi üzerine olsun buyuruyor, izin veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin eşi annemiz Ümmü Seleme, halası Hazreti Safiye radıyallahu anha, Ümmü Eymen, Ümeyye binti Kays, Ümmü Salit orduya katılan sahabi kadınlardan bazılarıydı. Ordu hareket etmişti. O coğrafyanın en çetin ordusunun üzerine yürüyordu. Yolculuk uzundu. Sıcaklık şiddetliydi. Haliyle son derece yorucuydu. Ama bütün bunlara rağmen yolculuk çok farklı cereyan ediyordu. Müslümanlar savaşların tedirginliğini üzerlerinden atmışlardı. Karşısındaki ordunun sayısı çok fazla da olsa onlar bunu mesele etmiyorlardı. Hendek Savaşı bitiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müjde veriyordu. Bir daha müşriklerin Müslümanlar üzerine gelemeyeceği ve Hudeybiye'den sonra da büyük bir fetihin muştusunu haber vermişti. Onlar şimdi Hayber üzerine yürüyorlar. Hayber'in zaferlerle sonuçlanacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Yolculuk bir sevinç, bir neşe içinde geçiyordu. Şiirler okunuyor, marşlar söyleniyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından sesi son derece güzel olan Amir bin Akva'yı çağırıyordu. Ondan marş okumasını istiyordu. Amir, hendek kazılırken Peygamber Efendimiz'den duyduğu şiiri güzel bir tarzda okumaya başladı. "Yemin olsun ki Allah yardım etmeseydi doğru yolu bulamazdık. Zekat veremez, namaz da kılamazdık. Allah'ım, hatalarımızı bağışla. Canımız sana feda olsun. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı sabit eyle. Bize sükunet ve sabır ver. İslam ordusu amirin söylediği marşla coşuyor, ona eşlik ediyorlardı. Marş bitince Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Amir'e radıyallahu anh Allah sana rahmet etsin diyerek takdirlerini bildirdi. Yolculuk latif bir iklimde sürüyordu. Müslümanlar sıklıkla tekbir getiriyor, yer yer bireysel tekbirler, yer yer de hep bir ağızdan tekbirler getiriyorlardı. Tekbirler dağlarda yankılanıyor, ovalarda, vadilerde yankılanıyordu. Sanki yeryüzü Allah'ın ordusu olarak hareket ediyordu. Hep bir ağızdan tekbirler gönülleri daha bir coşturuyor, tekbirler kesintisiz devam ediyordu. Peygamber Efendimiz arada bir müdahale ediyor, "Yapmayın, kendinize acıyın," buyurarak kendilerinin yorulmasına gönlü razı olmuyordu. Peygamber Efendimizin hayatında belirgin olarak dua vardı. Neredeyse hayatının merkezinde dua vardı. Dua, Rahman-ı Rahim'le kulun içli içli konuşmasıydı. Bu yolculukta, Hayber yolculuğunda Peygamber Efendimiz sanki bir dua iklimine girmişti. Belirli aralıklarla dualar ediyordu. Hem savaşa ilişkin dualar hem de hayatın genel akışına ilişkin dualar ediyordu. Peygamber Efendimiz bütün varlığıyla Rabbi Rahim'ine yöneliyor, öylece dualar ediyordu. Bir duasında "Allah'ım, geleceğe endişelenmekten, geçmişi tasalanmaktan, güçsüzlükten, gevşeklikten, çimrilikten, korkaklıktan, bel büken boştan, zalimlerin zararından sana sığınırım," buyuruyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dua ediyor, şerefli arkadaşları o duaları hemen ezberliyor ve birbirlerine bir muşlu ikliminde ulaştırıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duaların en can alıcı olanlarını yapardı. Duaların en güzeli onun dilinden dökülürdü. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Bir ömrü tükettim, hala gelmedin. Seni aramam zor, bulmam imkansız. Takatım kalmadı, sabrım tükendi. Beklemem imkansız, gelmem imkansız.

0: Mum oldum, eridim başımda alev. Direni, ayakta kalmam imkansız. Süzülen her damla yanıp yakarken bir selam göndersen almam imkansız. Gördüm gerçekleri kendime geldim. Bir kuru hayale dalmam imkansız. Bekleme güzelim, boşa bekleme. Bir daha kapını çalmam imkansız. Sinem paramparça, oklar senindir. Bu yaraya şifa bulmam imkansız. Nispet et diyorsun cevri güzelim. Sen gibi oklayıp delmem imkansız. Bu işkence niye? Bu cevrin neden? Anlamam imkansız, bilmem imkansız. Dönüşü olmayan yola girmişsin. Aklını, fikrini çelmem imkansız. İmkansız güzelim, her şey imkansız. İmkansıza çare bulmam imkansız. Göz pınarlarımın suyu kurudu. Ağlayıp, ağlayıp silmem imkansız. Sağ mıyım, ölü mü bilemiyorum. Ağlamam imkansız, gülmem imkansız. Mum misali yavaş yavaş öldü.
1: Resul haz duyardı gece kalkmaktan, Hakk'ın huzurunda fazla kalmaktan. Ayaklar şişerdi namaz kılmaktan. Yazık bana, yazık, aykırı gittim. Onun sünnetini çok ihmal ettim. Kolay mı sanırsın nefisle savaş? Günlerce evinde kaynamazdı aş. Açlıktan karnına bağlıyordu taş. O bir peygamberken böyle yaşardı. İşte bu sebeple zoru başardı. Dağlar altın olup arz etti kendin. Elinin tersiyle reddeden sendin. Allah büyük vekil, o yeter derdin. Onlara gösterdin yücelik neymiş? Soyluluk, ululuk, cücelik neymiş? Yaşadığı hayat, çektiği çile, zühdünün delili sayılsa bile, hepsini anlatmak gelmez ki dile. Fakirlik övüncüm diyebilene, belalar bal olur yiyebilene. Vahdet sarayına mahrem olanın, ilhamını daim arştan alanın, hatrına dünya yaratılanın, Hak'tan başkasına meyli mi olur? O en büyük hazzı kullukta bulur. Hazreti Muhammed Hakk'ın sesidir. Her iki dünyanın efendisidir. Arap, Acem onun bir bendesidir. Zaman o gül gibi gül görmüş değil. Sen de o güzelin önünde eğil. Sevgili peygamber gerek duyarsa, emreder veyahut yasak koyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, ister evet desin, isterse hayır, elbette hepsinde vardır bir hayır. Hakk'ın Habibidir, dertlere derman, şefaat yetkisi elinde ferman, imdada yetişir dilediği an, mahşeri andıkça sarar bir sızı, kurbanın olayım, unutma bizi. İnsanları davet etti Allah'a, kulluk etmesinler başka ilaha, sapmasınlar küfre, şirke bir daha. Ona sarılanlar güvenliktedir. Her iki dünyada esenliktedir. bütün nebilerden üstündür el-Hak. Bir başka özenle yaratmıştı Hak. Hele bir ilmine, keremine bak. Onun kemaline eren olmadı. Daha öylesini gören olmadı. Bütün nebilerin sensin ulusu. İrfan denizinden avuç dolusu. Kerem sağnağından bir tek yudum su. İstiyorlar senden ya Resulallah. Sunu ver, kansınlar elhamdülillah. Görmemiştir varsa feleğin gözü. Duymamıştır asla böyle bir sözü. Sen ilmin kaynağı, hikmetin özü. Diğerleri ancak nokta gibidir. 3-5 harekeden sade biridir. Siret ve sureti tamam olunca, nebiler fihristi hitam bulunca, en sonra o geldi vakit dolunca. Arınıp süzüldü, kemale erdi. Bu sebeple Allah Habibim derdi. Alemde hüsnüne yoktur bir bedel. Böyle hükmeylemiş takdiri ezel. Son Resul olmalı güzelden güzel. Feyzini güzeller hep senden alır. Yanında güzellik pek sönük kalır. Şu Hristiyanlar gör ki neyledi. Tevhide aykırı sözler söyledi. İsa ilah deyip bühtan eyledi. Ayrı tut ilahtan aciz beşeri. Övebildiğince öv peygamberi. Ulvi dileklerle, aydın yüzlerle, titreyen dudaklar, nemli gözlerle, adını anarken kutlu sözlerle, sakın bu övgüde aşırı gitme. Şirki andıracak sözü sarf etme. Onun irfanını kim sezebilir? Kim anlatabilir? Kim yazabilir? Söz incilerini kim dizebilir? Divanlar dolusu bunca emekler, yine de bu meydan şairi bekler. Bütün bunlar ona haktan inayet. Gösterdiği bunca mucize, ayet, zatı kadar büyük olsaydı şayet, ismi anılınca yer yarılırdı. Çürüyen kemikler hep dirilirdi. Mutluluk, esenlik onun izinde. Her ilkesi makul, her emri zinde. Akla güç gelenin yeri yok dinde. Onun her sözüne amenna dedik. Ne şüpheye düştük, ne de gevşedik. Bir bilsem ki ona bende olanın, yanında bulunup feyiz alanın, farkı mı var ondan uzak kalanın? Onu anlamaktan acizdir beşer. Kemalini gören akıllar şaşar. Bir ışık ki yansır arşa ulaşır. Anlatmak ne mümkün, dilim dolaşır. O bir güneş, bakan gözler kamaşır. Nuruna pervane aşık gönüller. Sevdasıyla açıp solmada güller. Varlığı sadece dıştan görenler, uyur gezer gibi ömür sürenler, ışıktan çok karanlığı sevenler, ne bilsin Muhammed Mustafa kimdir? Nübüvvet nasıl bir nurlu iklimdir? Elbet anlatamaz şair böylesin. Nutku tutulmuştur, kalem neylesin? Bırak da son sözü ilim söylesin. Adem evladının o en hasıdır. Yaratılmışların en alasıdır. İnsanlık lahuttan beklerdi haber. Kurtuluş dilerdi nice derbeder. Mucizeyle gelen bunca peygamber hep senin nurunu yansıtıyordu. Müjdeciyiz, önce geldik diyordu. Doğar güneş, mahcup yıldız saklanır. Yıkanır güneşle yunup paklanır. Akşamla birlikte çıkıp aklanır. Güneş sensin, onlar birer yıldızdır. Nurundan yansıyan parlak yaldızdır. Bir fıtratı var ki özel mi özel? Kudret hiç üstünden çekmemiştir el. Hilkati ne güzel, huyu ne güzel. O bize Allah'ın büyük lütfudur. Şans denen şey varsa eminim budur. Açtıkça çiçekler hep onu ansın. Dolunay görsün de haline yansın. Keremi yanında derya utansın. Zaman da öğrensin enginlik neymiş. Sonluluk, sonsuzluk, dinginlik neymiş. Ürperir ilk gören, sert biri sanır. Tanıyınca sever, heyecanlanır. Asaleti karşısında utanır. O bir kral değil, hak peygamberdi. Sahte ünvanları hep yere serdi. Sedeftir esrarı saklıyor özü. Hikmetin kaynağı incidir sözü. Aydan da aydınlık mübarek yüzü. Özüne sözüne hayranım ey dost. Yolunun tozuna kurbanım ey dost. Düşte gördüğümü gerçekte bulsam, gül olup ravzanda açılıp solsam, nola toprağında bir tek kum olsam, toprağın ıtrıyla kainat dolsun, onu öpüp koklayana aşk.

Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sı değil. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının buğsekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Fırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük almışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Yor gönlümün mezarında senelerdir aç susuz uyuyan bir lalmışım. Evim zindan, pencerem bir idam sehpasıdır. Duvarımda biriken sessizliğin pasıdır. Diğerleri güvercin, birini ben çalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Şehzadeyi vurdular ömrünün baharında. Periler kitabında çıkmayan bir falmışım. Tekliğe kul olanlar çokluğun mevlasıdır. Her aşkı dar çeken vefasız Leyla'sıdır. Acı acı inleyen deli bir kavalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Beni benden alıp alıp götüren, saçını rüzgara katarsın sevda. Şaşma ufuk gibi yandığıma sen, bende doğar, bende batarsın sevda. Afet yakar diye duyulmuş gözün, bir çift namlu gibi oyulmuş gözün, beni çıldırtmaya koyulmuş gözün, mermini şurama atarsın sevda. Ağlayışın yaman, gülüşün yaman, pençende yüreğim, başımda duman, ciğer kebap olup yandığım zaman, su değil baldıran tutarsın sevda. Ben gün doğusunda beklerken seni, neden hep lodosa açtın yelkeni? Turnalar mı alıp gitti neşeni? Şimdi hangi koyda yatarsın sevda? Bırak sürükleme suyuna beni. Hedef bendim, gerdin yayına beni. Ne dehşet getirdin oyuna beni. Betersin, betersin, betersin sevda.

القمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.

فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون.

يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

الطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون

وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليَن

عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلن

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir dokunuş, bir hayat değişir.

0: Fiyat, güvenilir ticaret, Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk, adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep, telefon 0537 680 1604, 0537 680 1604, Naimoğlu Çeyiz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında, davetradyo.com.tr.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok kıymetli davet ediyoruz dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında Risale-i Nur dersimizde inşallah 13. Lem'a'dan Hikmetül İstiaze'den okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halka eylesin. Bir ömür boyu bizi nurlarla inşallah istihdam eylesin. İman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin diyoruz. Bugünkü okuyacağımız ders çok kıymetlidir. Hakikaten insanların aklında, aleminde, kalbinde olan suallere çok mühim cevaplardır. Özellikle ehli dalaletin, ehli küfrün, ehli ilhadın, ehli imana hücum ettiği bir sualdir. Hususan şeytanların yaratılmasındaki hikmetler, efendime söyleyeyim, ehli dalaletin Kur'an'da nasıl bahsediliyor, ehli dalalet, efendime söyleyeyim, ehli iman nasıl Cenab-ı Hakk'a isnat ediyor, bunun gibi böyle mühim meseleler var. Bugün inşallah birinci işaretten okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak feyizdar eylesin, hissedar eylesin bu dersimizi. Sadece Antep'te değil, Güneydoğu'da değil, bütün kainatta inşallah böyle muhtaçlara ulaştırsın diyoruz. Yani tek derdimiz budur. Tek tesellimiz de bu dersleri dinleyen insanların böyle nurlara karşı alaka peyda etmesi, Risale-i Nurları okuması, imanlarını kuvvetlendirmesi, imanlarını takviye etmeleri inşallah. Hikmetül İstiaze, Euzubillahimineşşeytanirracim, sırrına dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi euzu bike min hemezat şeyatin ve euzu bike Rabbi en yehdurun. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteberrik bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret. Sual, şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir methalleri olmadığı, hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyid ve müşebbik bulunduğu, hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehli dalaleti tenfir ettikleri halde hizb-ı şeytanın çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Ve ehli hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? El cevap, hikmeti ve sırrı şudur ki ekseriyeti mutlaka ile dalalet ve şer menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Ve ekseriyeti mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir ve vücudidir ve imar ve tamirdir. Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Evet, bütün azay esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat-ı insan, Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insana mazhar eder. Onun için et-tahribu eshal durubu emsal hükmüne geçmiş. İşte bu sırdandır ki ehli dalalet hakikaten zayıf bir kuvvetle ve kuvvetli ehli hakka pek kuvvetli ehli hakka bazen galip oluyor. Fakat ehli hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki onda tahassün ettikleri vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler. Eğer muvakkat bir zarar verseler vel akıbetu lil muttakin sırrıyla ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kalay metin, o hısn-ı hazin, şeriat Muhammediye ve sünnet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselamdır. Evet, en baştan geliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, sırrına dairdir. Şimdi biz her vakit, her an, hayırlı işlerimizde, ibadetlerimizde, değil mi? herhangi bir yere adım attığımızda, girdiğimizde, çıktığımızda, bir iş

0: İşe başladığımızda ne yapıyoruz? Şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Bakın çok ince bir sır var. Besmele'ye başlamadan önce Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz yani. Şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Sırrına dair. Şimdi burada bu sırrı açacak üstadımız. Yani neden ehl-i iman, neden Müslümanlar sürekli şeytandan, şeytan avanelerinden, şeytanın vesveselerinden, efendime söyleyeyim, Cenab-ı Hakk'a sığınıyorlar? Evet. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Neden Cenab-ı Hak sürekli bizi şeytandan, efendime söyleyeyim, uzak durmaya, şeytandan, şeytanın vesveselerinden uzak durmaya Cenab-ı Hak teşvik ediyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi euzu bike min hemezati şeytan. Ne diyoruz? Allah'ım şeytanın her türlü vesvesesinden sana sığınırız ya Rabbi. Ve euzu rabbike en yahtun. Allah'ım biz sana sığındık diyoruz ya Rabbi. Şeytandan, şeytanın vesveselerinden, şeytan oyunlarından, şeytan tuzaklarından. Bunu açabilirsen çok geniş. Yani şeytan ve şeytan oyunlarından, tuzaklarından, vesveselerinden biz sana sığınıyoruz Allah'ım. En yahtun. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. Bak bu bir sırdır. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteferrik bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret, sual. Önce suali anlamak lazım. Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı halde hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mahasinleri, ehli hakka müeyyid ve müşebbik bulunduğu, hem dalaletin müstekeh çirkinlikleri, ehli dalaletin de tenfir ettikleri halde, hizb-ı şeytanın çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Çok önemli bir sual değil mi? Şu an gençler bu suali aramak için internetlerde, kitaplarda, efendime söyleyeyim değişik yerlerde araştırmaya girmişler. Bakın şeytanın kainata yaratmasına hiçbir methali yok. Yani şeytan bakıyorsunuz zahiren hep şer, hep tahrip, hep yıkma, ehl-i imanı insanları cehenneme sürükleme, ebedi hayatları değil mi karartma, efendime söyleyeyim. Şeytan kainata icat cihetinde efendime söyleyeyim bir methali yok. Bir faydası yok. Zahirin değil bir faydası yok. Hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar. Biz ne diyoruz? Ehli iman inayet altındadır. Ehli iman Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, rahmaniyetine nedir? Her vakit muhtaçtır. Biz neden Bismillahirrahmanirrahim diyoruz? Üstadımız yine bunu anlatıyor. Efendim Rahman hangi manaya bakar? Rahim hangi manaya bakar? Efendim Rahman bütün kainata külliyetiyle bakar. Rahim daha küçük değil mi böyle? Daha böyle küçük dar dairelerde. Bakın biz ne diyoruz? Her zaman başımıza bir dert gelse, sıkıntı gelse, bir imtihan olsa ne diyoruz? Ya Rab senin rahmetini bekliyoruz. Bir musibete giriftar olsak ne diyoruz? Allah'ım senin rahmetini bekliyoruz. Yani ehli iman Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sürekli iltica ediyor. Bir manada ne yapıyor? İstinad ediyor. Bir manada Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. Ve Cenab-ı Hak ehli imana, vazifesini yapan ehli imana, Müslümanlara her daim inayetini gösteriyoruz. Değil mi? Üstadımızın duası var. Çok güzel üstadımız. Bakın üstadımız duasında diyor, ya Rabbi ne diyor? İnayettir. Rahmaniye, yani inayet imdadiye Cenab-ı Hakk'ın diyor rahmaniyeti diyor bize tecelli etsin. Allah'ım diyor inayet imdad imdadımıza yetişsin diyor. Bakın Cenab-ı Hak'tan her daim inayet istemiş. İnayet nedir? Allah'ın hususi yardımıdır. Yani bir kul sıkıştığı an, darda kaldığı an, zorda kaldığı an veya normal halde ne yapıyor? Allah'ın inayetine sığınıyor. Ne diyor? Ya Rabbi inayetini bizden eksik etme Allah'ım. Hatta bizim Nur Talebeleri Camii'nde öyle bir şey var. Ne diyoruz? Diyoruz inşallah hususi inayete mazharız. Niye? Çünkü imana ve Kur'an'a hizmet ediyoruz. İnşallah rızık cihetinden, maişet cihetinden, yaşam cihetinden hususi inayete alın. Allah'ın hizmetinde olan bu sadece Nur Talebeleri değil, bütün ehli iman. Cenab-ı Hakk'ın yolunda gidene Allah ayet-i kerimede ne diyor? Biz, bizim yolumuzda gidenlerin eli, gözü, kulağı, ayağı oluruz. Cenab-ı Hak vaat ediyor. Diyor benim yolumda gidenin dünyevi yükünü alırım diyor Cenab-ı Hak. Benim yolumda değil mi diyen koşanın Cenab-ı Hak diyor dünyevi yükünü alırım. Sıkıntılarını alırım diyor. Ya kim ki dünyayı terk etse Cenab-ı Hakk'ın yoluna feda ise Allah bütün dünyevi sıkıntılarına kefil oluyor. Bakın öyle bir kefil olan Rabbil Alemin var. Şimdi manayı açalım. Dağıtmadan. Şimdi kainatta icat cihetine şeytanın hiçbir medhali yok. Ehli iman da Allah'ın rahmetine, inayetine muhtaçtır ve mazhardır. Hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyid ve müşebbiktir. Ve Cenab-ı Hak sürekli bakın Kur'an-ı Kerim'de cennet ayetleri Hemen üçte ikisini kaplıyor. Cehennem çok az bir kısım. Cenab-ı Hak sürekli müşevvik, sürekli müşevvik, sürekli teşvik ediyor ehli imanı. Ve ne yapıyor ehli imanı? Ne yapıyor? Müeyyid ediyor. Cenab-ı Hak sürekli teşvik ediyor. Bir tarafta düşünün. Ehli iman Allah'ın rahmetine sığınıyor. Cenab-ı Hakk'ın inayetine sığınıyor. Ve her şeyin Cenab-ı Hakk'ın geldiğine inanıyor, ümit ediyor. Medar-ı teselisi var, noktayı istinadı var, noktayı istimdadı var. Diğer taraftan şeytan ne yapıyor? Tahrip ediyor, yıkıyor. Efendimiz'in icat cihetine hiçbir faydası yok zahiren. Evet. Ehli dalet tenfir ettikleri halde, evet burayı bir daha koyayım. Hem daletin müstekil çirkinlikleri. Değil mi? Üstadımız bir yerde çok güzel bir yani küfür ve dalet üzerinde yürümek diyor. Buzlar üzerinde yürümek gibi yani. Buzlar üzerinde mi? Dalette olan bir insan her an cehenneme düşmeye namzettir. Bakın dalette olmak değil mi? Aynı zamanda dalette olmak karanlıkta yürümek gibi yani. Değil mi? Ama yürüdükleri yolu bilmiyorlar yani. İstikballeri üstadımız anlatırken diyor. Sağ ve sol cihetten karanlıklar diyor yani. İstikbal, istikbal karanlık. Geçmiş, elemli. E bu insan nasıl hayattan lezzet alacak? Bakın. Ehli dalet, müstekil çirkinlikleri, ehliden temfir ettikleri halde ve nefret ediyor. Hiçbir şeytan çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Şimdi sır nedir? Bakın. Ehli imanın bu kadar noktaya istinadı var, bu kadar noktaya istinadı var, sığınacak Rabbil Alemin var. Buna rağmen neden şeytan ehli imana galebe ediyor? Neden çok defa Müslümanlar ehli iman şeytanın tuzağına düşüyor veya şeytanın vesveselerine düşüyor? Üstadımız ileride bahsedecek, hatta bazı alimler, bazı zatlarına mı imanın böyle gitmesi dahi yani, kebaire girmek, imanın gitmesi böyle çok derin konulara iniyor üstadımız yani. Ama üstadımız da diyor ehli iman işte hissiyatına kapılabiliyor yani o anlık şey yapabiliyor yani. Evet orası ilerleyen zamanlarda. Hiçbir şeytan, şeytan ve şeytan askerleri diyelim neden çok da pek galip ediyor ehli imana? Bu kadar müjde var. Cennetle müjdeliyor ehli iman. Demek Cenab-ı Hak cennetle müjdeliyor. Ebedi bir hayatla müjdeliyor. Cennette en son girecek olan Müslümana dünya kadar bir mülkü saltanat verilecek. Ebedi bir hayatta müjde veriyor. Ve buna rağmen bu kadar müjde vermesine rağmen efendime söyleyeyim bu kadar teşvik etmesine rağmen neden ehli iman şeytanın vesvesesine şeytan oyunlarına geliyor? Evet. Ehli hak her vakit şeytan şerrinin Cenab-ı Hak'a sığınması sırrı nedir? Neden biz sürekli وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ deme her ayetin başına ne yapıyoruz? Eûzü besmele çekiyoruz. Neden biz sürekli Cenab-ı Hakk'a efendime söyleyeyim şeytanın şerrinden sığınıyoruz? Bunun bir sırrı var. Bir sırrı var. Bir tahassüngah var. Bir tahassüngah. Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman biz ne yapıyoruz? Rahmetin nihayetsiz canibine kendimizi ne yapıyoruz? Efendime söyleyeyim o sığınağa giriyoruz. El cevap. Şimdi suali düşündük değil mi? Şeytan kainatı icat yerine bir metali olmadığı halde, şer ve tahribat yaptığı halde ve ehli imanı bu kadar teşvik edici, bu kadar inayeti, bu kadar rahmeti, bu kadar cennette müjdemesine rağmen neden ehli iman yeniliyor? Ve ehli dalet tenfir ettikleri halde ve Kur'an'da cehennemle, üstadımız, Cenab-ı Hak cehennem tehdit ediyor yani. Halidine fiha ebed ediyor yani. Bak ebedi cehennemle tehdit ediyor. Ve buna rağmen neden ehli iman şeytanın ve şeytanın efendime söyleyeyim ne derler askerlerinin efendime söyleyeyim vesveselerine yeniliyor ne şey yapıyor. Tatlı bir hatıra anlatalım. Nur hadimlerinden büyük abilerden bir abimiz efendime söyleyeyim Feyzi abimiz ömrünü iman ve Kur'an hizmetine vermiş bir abi. Artık yaşı belli bir şeye gelmiş, yaşlanmış ve halen iman ve Kur'an hizmetiyle elhamdülillah muazzam hizmet ediyor. Hem haliyle hem kaliyle gerçekten hizmet ediyor. Talebelerden birisi soruyor Feyzi abiye. Diyor abi siz yıllardır iman ve Kur'an hizmetinde dershanede kaldınız, medresede kaldınız, haram görmediniz. Hayatınız iman ve Kur'an geçirir. Sanayinin hizmetine geçti. Artık şeytanlar size gelmez. Artık nefis sizi sıkıştırmaz. Belli bir yaşa geldiniz. Demiş kardeşim. Eskiden şeytan askerlerini gönderiyordu. Şimdi kendisi geliyor. Bakın çok manidar. Yani biz diyoruz ki imanımız kemale erince efendimizin belli bir şey gelince artık şeytan öldüğü, nefis öldüğü bizimle uğraşması değil. Üstadımız çok ince bir sır yakalamış. Üstadımız demiş ki ehli tarihte olan nefsi öldürmek bizde yoktur. Bizde nefsle mücadele vardır. Neden? Üstadımız onu anlatırken şöyle diyor. Nefsini öldüren bazı zatlar daha sonra nefislerinden şikayet etmişler. Sonra diyor mesela anlaşıldı ki, demek Üstadımız ileride diyecek yani, bazı asap ve damarlarda nefsin halen neler vardır? Efendime söyleyeyim, nefsin halen efendim, o vesveseleri, o hisleri vardır yani. Demek bizim hizmetimizde, bizim mesleğimizde, nur mesleğinde, özellikle bu zamanda, ahir zamanda nefsi öldürmek çok çok çok zordur. Veli-i kamil zatlara hastır ki o da çok çok hasafası hastır. Biz nefisle mücadele edeceğiz. Ehli dalletin hücum ettiği bir asırda ehli imana, şu an hakikaten bütün küfür ordusu, küffar ordusu, dalet ordusu bir olmuş, ehli imana hücum ediyor. Çocuğuna, ailesine, efendime söyleyeyim, sosyal medyasıyla, televizyonuyla, rezil rezil kanallarıyla ne yapıyor? Şu an amaç ne? Aileyi, yuvayı dağıtmak, çocuğu yoldan çıkarmak. Nasıl bir gençlik olmasını istiyorlar? Efendime söyleyeyim, şuursuz, düşünen, sadece telefon başında olan, sosyal medyayla uğraşan, sersem, istikbali olmayan, efendime söyleyeyim, ailesine karşı gelen asi bir genç istiyor. Nasıl bir aile istiyorlar? Yuvasız bir aile istiyorlar. Nasıl bir baba istiyorlar? Asi, ailesinden bir haber, gayrimeşru yollarda, Allah muhafaza. Bakın bu hepsi şeytanın vesveseleriyle, şeytan tehlikeleriyle yani. Allah muhafaza yani. Yani bakın, ehli iman neden şeytana yeniliyor? Ve biz ehli iman olarak Cenab-ı Hakk'a sürekli şeytandan neden, efendime söyleyeyim, istihaze ediyoruz, sığınıyoruz? El cevap, hikmet ve sırrı şudur. Ekseriyeti mutlakayla dalalet ve şer menfidir, tahriptir, ademidir, bozmaktır. Dalalet yıkmaktır. Dalalet bozmaktır. Dalalet, üstadımız diyecek, var olan bir binayı tahrip etmektir. Şerdir. Değil mi? Ekseriyet mutlakayla hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir. Şöyle düşünün, hayalen. Bir insanı dalalete götürmek mi kolay, imana çağırmak mı kolay? Emin olun, bir insanı hidayete çağırmak, imana çağırmak o kadar zor ki. Rivayetlerde vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'in kafasına 600 defa gitmiş. 600 defa kafasına gitmiş. Bazı kavimleri Peygamberimiz tekrar tekrar gitmiş. Tekrar tekrar gitmiş. Bakın, insanların imanını kurtarmak için taşlanmış. Yeri geldiği zaman değil mi? Taşlanmış. Yeri geldiği zaman Peygamberimizi, Efendimiz'i kovmuşlar. Peygamber Efendimiz'e, Efendimiz'e ne eziyetler çektirmişler. Günlerce aç kalmış. Bakın, insanların imanını kurtarmak hele bu zamanda çok zordur. Ama dalalet, biz bazen öyle diyoruz. Yani bir öğrenciler canibinde, bir öğrenci kazanmak için yıllarınızı veriyorsunuz. Ama bir tane insi şeytan bir genç alıyor, o öğrenci götürüyor. Bir ayda bütün emeğinizi heba edebiliyor. Bir baba evladını yetiştirmek için ömrünü feda ediyor. Bir babanın ömrünü verdiği bir evlat, efendim okulda bir serseri tarafından olmadık yerlere gidip imanını dahi kaybedebiliyor. Değil mi? Yani müşahhas örnekleri çok. Yani batıl tasvir yapmayalım, hali alemine şahit yani. Dalalet ve şer, tahrip kolaydır. Ama icat ve vücut zordur. Gerçekten zordur. Ekseriyet mutakayda hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir. Değil mi? Hidayet ve hayır vücudidir. İmar ve tamirdir. Yani değil mi? Bir insan imanı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Aslında onu tamir etmeye çalışıyorsunuz. Manen tamir etmeye çalışıyorsunuz. Neden? Çünkü aklında binlerce vesvese var. Kalbi yaralı, ruhu yaralı, bütün latifeler yaralı, hayata bakış yaralı. Bakın, imanı kurtulunca dünyaya bakış açısı değişecek. Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak. Lüzumsuz şeyleri terk edecek. Haramı terk edecek. Dolayısıyla nedir? İmar ve tamirdir. Herkes malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Bir bina düşünün, haşmetli bir bina. Bir ordu giriyor. Efendime söyleyeyim, bir ordu 20 günde o binayı yapıp çıkıyor. Bir çocuk eline aldığı küçük bir bomba ile o binanın dibine bırakıp kaçsa 20 günlük bina birkaç dakikada harap olur. İşte iman kurtarmak budur. İşte imanı kaybetmek budur. Günlerce insanların imanını kazanmak için uğraşırsınız. Değil mi? Sahabe mesleği, peygamber mesleği. Günlerce uğraşırsınız. Ve bir tane ehli dalalet, bir insi şeytan uğraştığınız kişiyi alır. Birkaç günde harap edebilir yani. Onun için tamir etmek, imar etmek, efendime söyleyeyim nedir? Müsbettir, zordur. Fakat tahrip kolaydır. İşte şeytan bunu yapıyor, tahrip yapıyor yani. Bir muhterem abimizden anlatmıştım, böyle bir gece ağladım dedi öyle. Bir gece ağladım. Neden ağladın? Günlerce böyle imanını kurtarmaya çalıştığım bir genç vardı. Günlerce derslere gelmesi için uğraştığım, peşine düştüğüm, kitap verdiğim falan falan. Sonra işte çarşıda, caddede farklı bir halde görür böyle. Üniversitede bir genç kardeş dedi, ağladım yani. Ben dedi onlar, yani o kadar günlerce uğraştım. Ama hani aklımıza şu mana da geliyor. Zihinler dağılmasın. Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselam diyor ya, ey Resulüm, hidayet senin elinde değil yani. Bakın, biz vazifemizi yaparız. Şeytan ne kadar tahrip etse, ne kadar icat etse, biz ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Yine iman kurtarma davasına koşacağız. Yine vazifemizi yapacağız. Daha sonra ne diyeceğiz? Ya Rab, ben vazifemi yaptım. Daha sonra vazife ilahiye kaçmayacağız. Çünkü Cevşen'de okuyoruz. Ne okuyoruz Cevşen'de? Ya münabirel kulub, ya tabibel kulub, ya habibel kulub, ya musabirel kulub. Kalpler Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Kalpleri çeviren Allah'tır. Onun için duada diyoruz, ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimizi en güzel hale çevir. Yani kalbe ulaşamayız. Evet, Halit Ertuğrul hocamız diyor ki, kalbe, öğrenciye diye ulaşmak için mesela bizim için diyor, önce kalbe girin diyor. Kalbe gireriz ama o kalbe sahip olamaz. O kalbin sahibi Allah'tır. Kalp ayna İslamettir. Kalp Allah'ın aynasıdır. Yani biz birisinin imanını kurtarmak isterse veya ailemizin imanını kurtarmak, biz anlatırız, vazifemizi yaparız, halimizi ve kalbimizi. Ama sonra ne deriz? Ya Rabbi, hidayet senin elindedir Allah'ım. Eğer hidayet insanın elinde olsaydı sümbaşa, Hazreti Nuh kendi evladını kurtarırdı değil mi? Değil mi yani? Ebu Cehil Hanım'a Ebu Cehil'i kurtarırdı. Ama olmadı bak. Hidayet Cenab-ı Hakk'ın elinde. Yani gözü önünde evladı boğuluyor. Hazreti Nuh davet ediyor. Ama ne yapıyor artık? Bak yani biz akla kapı açarız, ihtiyarı elden almayız. Yani insana çağırırız. Efendimiz'in vazifemizi yaparız. Akla kapı açtık. Anlattık. Ama hidayet veren Cenab-ı Hak, unutmayacağız yani. Evet, ne dedik? Şeytan ne yapıyor? Menfi, yıkıyor, tahrip ediyor Adem. 20 adamı 20 günde yaptığı bir binayı, bir çocuk bir günde, birkaç saatte, bir gün bile değil, birkaç saatte harap edebilir. Evet, bütün azay esasiyenin şerait hayatının vücuduyla vücuda devam eden hayat insan, Halık Zülcelal'in kudreti mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle bir insanın hayatta kalması için bütün kainat çalışıyor. Cenab-ı Hak güneşi o insan emrine veriyor. Ayı o insan emrine veriyor. Efendim ineği o insan emrine veriyor. Sineği o insan emrine veriyor. Bakın, bütün kainat çalışıyor. Bir vücudu insanın devamı için bütün kainat çalıştığı halde bir zalim gelip bir bıçakla o vücudu insanı kesip o hayatı tahrip edebilir. Hani bütün kainat çalışıyordu. Bakın, vücudu esasının devam etmesi için binlerce esbab Allah'ın izniyle bir araya gelecek. O insan hayat devam edecek değil mi? Bakın, bütün vücut çalışsa, kalp dursa bitti. O insan dünyadaki defteri kapandı. Amel defteri kapandı. Yani demek ki bakın, tamir yapmak ne kadar zordu. İmar ne kadar zordu. Vücudu idi zordur. Bütün şartlar bir araya gelecek. Ama tahrip bir zalimin bir uzvu kesmesiyle. Bütün organların çalışıyor, neşelisin, mutlusun, kainatta her şey emrinde, biiznillah teala, her şey güzel. Bir zalim gelip bir uzvu kesmesiyle bir anda vücudu hayat gidebiliyor. Biraz tekrar okuyorum. Evet, bütün azay esasiyenin şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat insan, Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde. Bak, hayat Allah'ın kudretine mahsus. Kudretine mahsus. Evet, olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insanı mazhar eder. Bir dakikada, birkaç dakikada hayatta olan insan mevte mazhar etti. Onun için et-tehrib esal. Tahrip kolaydır. Tahrip kolay. İşte bu sırdandır ki ehli dalet hakikaten zayıf bir kuvvetle. Ne yapıyor? Şeytan ne yapıyor? Elinde bir kamçıyla gelmiyor bize. Bakın, lümme-i şeytaniye denilen yerden vesvese veriyor. Efendim, fikrine giriyor, düşüncene giriyor. Tam Cenab-ı Hakk'ın huzurundasın. Allahu Ekber diyorsun, huzurundasın. Bir an sana bir vesvese veriyor, namazda huzurunu kaçabiliyor. Tam Kabe'nin önündesin. Efendime söyleyeyim, kalbine her an bir şey verebiliyor. Bakın, ne yapıyor? Elinde bir güç yok. Zayıf, kuvveti yok. Fakat bir vesveseyle, bir fikirle, bir düşünceyle ne yapabiliyor? Ehli hakkı bazen galip oluyor. Fakat ehli hakkın öyle mükemmel bir kalesi var ki, bakın, üstadımız ümitsizliğe düşmüyor. Bizim bir kalemiz var. Öyle mükemmel bir kale. Değil mi? O kale, şimdi seyircilerimize soruyoruz okumadan. O kale nedir acaba? Nasıl bir kale? Şimdi bazı akıllarına göre işte Kur'an'dır, namazdır, efendime söyleyeyim duadır, tesbihtir, seccadedir. Bakın nasıl bir kalemiz var. Ehli Hak'ın öyle muhkem bir kalesi var ki, öyle sağlam, öyle yıkılmaz bir kalesi var ki, ona tahsin ettikleri vakit o kalenin içine girdin, o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler biiznillahü teala. Ehli iman o kaleye girip o kalede kendini muhafaza ettiği zaman şeytan hiçbir halt edemez. Eğer muvakkat zarar verse, zarar verdi diyelim, vel akıbetu lil muttakin, müttaki olanların akıbetleri hayır olur inşallah. İttiba edenlerin, Cenab-ı Hakk'ın da onların akıbeti, efendime söyleyeyim, ne olur? İnşallah müttakilerin akıbetleri güzel olur. Sırıyla ebedi bir sevap. Çünkü ehli iman çektiği her sıkıntıda neticesi sevaptır. Ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kalay metin, o hısn-ı hasin, şeriat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam ve sünnet-i Ahmediyedir. İşte o kale Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnet senesidir. Evet, dersi bitirmeden diyoruz. Peygamberimiz aleyhisselam veda hutbesinde bize iki emanet bırakmış. Ne diyor? Birisi Kur'an, birisi sünnetim. Eğer bu ikisine sımsıkı sarılırsanız sarsılmazsınız diyor. Bugün ehli iman buhran geçiyorsa, bugün ehli iman psikolojisi bozuksa, bugün ehli iman ailesinde, hayat içtimaisinde, hayat siyasetinde sıkıntı yaşıyorsa, bilin ki Kur'an'ımız bize bırakılan iki emanete tam manasıyla sahip çıkmamışız. Değil mi? Birisi Kur'an, birisi sünnet seniye. Rabbim hayatımızı sünnet seniye dairesinde geçirmeyi nasip eylesin. Bizleri ihlasla ama muvaffak eylesin. Bir ömür boyu nurlardan ders almayı nasip eylesin. Bu zamanda Risale-i Nurlar ekmek gibi, su gibi, hava gibi ihtiyaçtır. Hakikaten ihtiyaçtır. İnsanlar feryat ediyorsa, insanlar dertlerine deva bulamıyorsa, insanlar şikayet ediyorsa, isyandaysa, bilin ki manevi yaralarımızın devası Risale-i Nurlar'dır. Onun için gücümüzün yettiğince, sesimizin arttığı kadar diyoruz ki gelin bu nurlar sofrasına oturalım. Gelin nurların önünde diz çökelim. Risale-i Nur'un müşridi yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur üstadı yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur ayrı bir üstada, ayrı bir müşride, ayrı bir sofiye, ayrı bir şeyhe ihtiyacı yoktur. Karşına geçeceksin, tam teslimiyette okuyacaksın. Allah'ın izniyle pencereler ardı ardına açacak ve kainata bakış açın değişecek. Evet kıymetli dinleyiciler, bize ayrılan vaktin sonuna doğru geliyoruz. Her zaman dersimizin sonunda dediğimiz gibi, eğer olduğunuz yerde, evinizde, mutfağınızda, iş yerinizde, masanızdaysanız bizimle beraber açıp bu dersi beraber mütahala müzakere yapalım. O çok daha lezzetli. Bazen bir satırları açıp sadırlara geçebiliyoruz. Satırdan okumak çok daha tesirlidir. Siz orada açarken, biz de burada okurken, inanın kainat kitab-ı kebirinde efendime söyleyeyim öyle manalar açılacak ki, öyle mütefekkirane manalar açılacak ki, yani insan hakikaten çok çok lezzet alıyor yani. Üstadımız diyor, sen de tefekkürü keyiflendirmek var yani. Hem okuyorsunuz hem lezzet alıyorsunuz. Bu birinci mana. İkinci mana, eğer aracınızda dersi dinliyorsanız, efendime söyleyeyim seyahatteyseniz, zaten orada efendime söyleyeyim açmak, takip etmek imkansız. Fakat dinlerken bir not edin bir köşeye. Efendim veya hafızanıza kaydedin. Daha sonra o gün içinde veya o hafta içinde açın. Hakikaten 13. lemma nedir? Bir okuyayım. Bu çok daha tesirli olur inşallah. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın, nur ile kalın. Her dersin sonunda dediğimiz gibi, bulunduğunuz ilçede, kasabada, köyde, şehirde, ülkede, neredeyse, nerede olursanız olun, efendime söyleyeyim internet üzerinden davet radyoya yazarak dersimizi dinleyebilirsiniz. Olduğunuz yerdeki derslere iştirak etmek isterseniz, biz radyomuza ulaşarak olduğunuz yerdeki sohbetlere sizin inşallah iştirakınızı sağlarız. Ve yine Risale-i Nur eserine ulaşmak isterseniz, elhamdülillah şu an Diyanet elinde nurlar basılıyor. Diyanet satış şubelerinden veya efendime söyleyeyim Risale-i Nur'un kendi sayfalarından efendime söyleyeyim bunlar temin veya radyomuza ulaşarak temin edebilirsiniz. Ve son duyurumuz, artık herkes hakikaten demek istemiyorum ama teknoloji bağımlı olmuş. Telefonumuza ben Risale-i Nur okumak istiyorum derseniz, telefonumuza Risale-i Nur RNK programını indirerek müsait vakitleri Risale-i Nur okuyarak geçirebilirsiniz. Örneğin gittiniz bankada bekliyorsunuz, sıranız var. O vakti telefonda lüzumsuz şeylerle geçirmekten ziyade açıp Risale-i 3 sayfa okusanız elhamdülillah o günkü okumanızı kısmen yapmış olursunuz. Veya bir yerde bekliyorsunuz, birisini bekliyorsunuz. Efendim sosyal medyanın rezil platformlarını bir yerde sayfalarını açarına açın Risale-i 5 sayfa okuyun. Hakikaten çok daha böyle tefekkürü, çok daha imani ders almış olursunuz. Biz bunu bizzat kendi hayatımızda gördük. Bir insan, hususan nur talebesi, çok sosyal medyada dolaştığı zaman, çok efendim söyleyeyim her haberi açtığı zaman, her şeyi izlediği zaman Risale-i 5'teki tesiri azalıyor. Bizzat kendi hayatımızda Hakk'a yakın yaşadık. Biz o sebepten dolayı gerçekten kendi telefonumuzda sosyal medyayı artık yavaş yavaş kaldırmaya, tamamen kaldırmaya gittik. Çünkü tesir azalıyor. Yani bu gözler haram gördüğü zaman, bu gözler film gördüğü zaman, bu gözler başka nazarlar gördüğü zaman, bu kulaklar başka şey işittiği zaman sanadaki tesiriniz azalıyor. Yani sanat size kapanıyor yani. Gerçekten açılmıyor yani. Yani bu bir sırdır yani. Ben hakikaten öyle söylüyorum. Yani sanat okuyan bir insanın gözleri temiz olması lazım. Kalbi, ruhu temiz olması lazım ki manalar açılsın. Yoksa manalar açılmıyor. Rabbim bu manaları tam manasıyla hissetmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu-hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler.
mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayıkzade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanları Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin.

Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

0: Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya.

0: Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

0: nar.
1: Ey İzzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan. Ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan. Ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan. Ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan. Ey tuzağı, imtihanı şiddet olan. Ey cezası şiddetli olan. Ey hesabı seri olan. Ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan. Ey ana kitap kendi katında olan. Ey ağır bulutları inşa eden. Seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ve

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin, çok nimet sahibisin, her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur, delil ve bürhansın, sultan ve hakimsin, münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir, ihsan ve beyanın sahibisin, eman veren sensin. Seni tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin, bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih, ya men istesleme kullu şey'in li'kudretih, ya men zelle kullu şey'in li'izzetih, ya men khada'a kullu şey'in li'heybetih, ya men inqâde kullu şey'in li'mülketih, ya men dâne kullu şey'in min mekâfetih, يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
0: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.
1: Ya

Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merci, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâinke ya mani' ya dafi' ya nafi'.

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkârı olan, ey her yaratığın halıkı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi, ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplıyı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, ey kendine güvenilen vekil, ey zor işleri üzerine alan kefil, ey iyi işlere rehber olan, ey yapılan yanlış ve hataları izale eden, ey her şeyden haberdar olan, ey görünmeyecek kadar latif olan, ey son derece aziz olan, ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yeah.

0: Ey seçkinlere rehber olan, ey yardım dileyenlere yardım eden, ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, ey himaye isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, ey günahkarları affeden, ey korkanlara eman veren, ey miskinlere rahmet eden, ey vahşet duyanlara ünsiyet veren, ey zorda kalanların duasını kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya zel cudi vel ihsan, ya zel fadli vel imtinan, ya zel emni vel eman, ya zel kudsi vel sübhan, ya zel hikmeti vel beyan, ya zel rahmeti vel ridvan, ya zel hücceti vel burhan, ya zel azameti vel sultan, ya zel afvi vel gufran, ya zel ra'feti vel musta'an. Subhaneke la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey fazl ve nimet sahibi, ey emn-ü eman sahibi, ey mukaddeslik ve paklık sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rıza sahibi, ey delil ve bürhan sahibi, ey büyüklük ve saltanat sahibi, ey af ve bol mağfiret sahibi, ey şefkat, rahmet ve yardım sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım,
2: senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Özgürlük menşurum kanatlarındır. Toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım, yoğumsun. Ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Göklerim, yerlerim, dağım, denizim, yanım, yönüm, solum ve sağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Övüncüm, şerefim, sözüm, şiirim, saklım, gizlim, köşem, bucağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında, zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla

0: Kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olan hadis-i şerifleri İmam Suyuti rahmetullahi aleyh'in telif etmiş olduğu Cami-ü Sagir adlı kitaptan okumaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrune eyyus sadakati eftalu. Siz hangi sadakanın daha faziletli ve eftal olduğunu biliyor musunuz? El menihatu ey yemneha ahadukumud dirheme اَوْ زَهْرَ الدَّابَّةِ اَوْ لَبَنَ الشَّاتِ اَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ Bir kardeşinize bir ödünç vermektir. Sadakanın en eftali budur. Öyle veriyorsun ki ödüncü, ona parayı veriyorsun, dirhemi veriyorsun. Bunu kullan, bunu işlerinde ayarla. Veya bir hayvanı veriyorsun, bu hayvanı kullan, bu hayvanı işlerinde kullan. Veya ona bir koyunu veriyorsun, sütlü bir koyunu. Al bu hayvan, sen de bulunduğu müddetçe işte bunun sütünden faydalan, tüyünden faydalan bu şekilde. Veya o insana ineğini veriyorsun, bunun sütünden faydalan. Bu sende kaldığı müddetçe bu hayvanda ne faydalar varsa sen bundan faydalanabilirsin diye Müslüman kardeşinize bunları ödünç vermektir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere güzel bir yol gösteriyor. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yüce İslam'ın ana gayelerinden birisi olan toplumsal huzuru, toplumsal ferahı kazanmak için toplumda birlik ve dayanışmayı sağlamak ve fertlerin birbirine güvenini tesis etmek ve en önemlisi müminler kardeştir düsturunu hayata geçirmek için ne gerekiyorsa onu yapmayı bizlere talimat veriyor, buyuruyor. Bu gibi şeyler nedir? Sizin bir koyununuz var, bir keçiniz var, bir hayvanınız var. Tabii odanın şartlarına göre veya bugün belli yerlerde yaşayan insanlarda gibi. Ne yapıyorsun? Bunu ona veriyorsun ve kardeşin bu hayvanı kendi yanında tutuyor. İşte sütünden faydalanıyor, tüyünden faydalanıyor veya da başka şeylerinden faydalanmak suretiyle isterse bunu kendi mesela sütünü içebilir veya satabilir, yoğurt yapar, peynir yapar. Bunu da ne yapar? Götürüp çarşıda da satabilir. Bu şekilde o fayda temin eder. Sen de onun sevabını almış olursun. Ve bir Müslümana da bir iş kapısı açmış olursun. Bu nedenle görüldüğü gibi burada biz önce ahireti düşüneceğiz. Sevabı düşüneceğiz. Allah'ın rızasını düşüneceğiz. Yani bu alem geçici bir alem ve geçici alemde biz ahiretin tarlası olduğu için bu dünyaya çalışıyoruz. Bu dünyaya bel bağlamıyoruz. Ha, dünyaya çalışıyoruz. Dünyada çalışıyoruz ama ahiret için. Ve mükafatı da Allah'tan bekliyoruz. O gün mükafatımızı alacağız. Bir Müslüman bu düşüncede olacak. Yoksa efendim ya bana ne adamdan eli ben mi doyuracağım? Veya aklı yok mu? Çalışıp kazansaydı gibi böyle şeytanın insana verdiği vesvese ve dürtülerle yola çıkarak böyle bir düşünceye girişirse o zaman ne olur? Toplumda kardeşlik yok olur, güven yok olur, yardım

0: Anlaşma ortadan kalkar ve bu şekilde fertler arasında düşmanlıklar baş gösterir. Bugün bakıyorsunuz bir bolluk var. İnsanlarda bolluk var, bir zenginlik var. Fakat fertlerin arasında bir kardeşlik yok, dayanışma yok, sevgi yok, anlayış yok. Bakıyorsunuz kardeş kardeşle konuşmuyor, selam bile vermiyor. Birbirlerine gidip bile gelmiyorlar. Ne yapacaksınız siz böyle bir hayat o zaman? Eğer birbirinizle dayanışmadıktan sonra, birbirinizi sevmedikten sonra, birbirinize güvenmedikten sonra, birbirinizin derdiyle dertlenmedikten sonra, birbirinizin yardımına koşmadıktan sonra biz ne yapalım böyle bir hayatı? Görüyorsunuz işte fertlerin geldiği nokta. Ama yüce dinimiz, elhamdülillah, yüce peygamberimiz bize yol gösteriyor. Önce ahireti düşüneceğiz, sevabı düşüneceğiz, Allah'tan gelecek mükafatı düşüneceğiz ve o zaman ne yapıyoruz? Allah için ihtiyacı olan insanlara iyilikte bulunuyoruz ve Peygamberimiz ne diyor? En eftal sadaka nedir? Bir malı, bir eşyayı, bir hayvanı, bir parayı kardeşine vermendir. Hani bu ona hediye etmen değil. Al bu koyun senin olsun, bu sığır senin olsun, bu para senin olsun değil. Borç veriyorsun, diyorsun ki ya bu senin yanında kalsın, işte bunun sütünden faydalan, bunun derisinden faydalan, bunun tüyünden faydalan, işte bunun başka şeylerinden faydalan veya işte sığır bunun faydalan, sütünden faydalan, sütünü yoğurt yap, peynir yap, götür pazara sat, sütü insanlara sat, senin çoluğun çocuğun içsin, komşuların içsin. İşte bakın mal onda kalıyor ama mal yine senin ama o bundan faydalanıyor. İşte Peygamberimiz güzel bir sadakanın bu olduğunu söylüyor. Veya işte para veriyorsun, bu parayı kullan kardeşim, işinde kullan. Ha, onun sevabı sana yeter. Çünkü ne diyor? Az bir sadaka birçok belayı def eder. Ve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz. Bizim bunlara ihtiyacımız var. İnsan olarak bu iyiliklere ihtiyacımız var, bu sevaplara ihtiyacımız var ve bu şekilde yaptığımız zaman da fayda görürüz. Ama bizde şu var, falan işim olursa kurban keseceğim veya falan işim olursa şöyle yapacağım. Yok, öyle şarta bağlamayacaksın. Elinde imkanın varsa, gücün varsa ne yapacaksın? Onu, o hayrı yapacaksın. Para vereceksin, götürür fakirlere, ihtiyaç sahiplerine verirsin. Kurban keseceksen kesersin, yine fakir fukaraya dağıtır. Senin sayende onlar da et yemiş olur. Daha güzel, daha faziletli olur. Allah-u Teala bizleri böyle sadaka veren ve en iyi sadakayı veren kullarından eylesin. Riyadan, gösterişten de bizleri muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَا الْعَدَهُ Siz en büyük günahın, en büyük böyle musibetin, sıkıntının ne olduğunu bilir misiniz? نَقْلُ الْحَد۪يثِ Bir sözü nakletmektir. Konuşulan bir sözü nakletmektir. Nereye? مِنْ بَعْدِ النَّاسِ اِلَى بَعْدٍ İnsanların bazısından alıp bazısına götürmektir. En büyük günah, yüklenilmesi zor meşakkat budur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Ve onunla birlikte niye bu lafı götürüyorsun? لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ Onlar arasında fesat çıkarmak için, aralarını bozmak için ne yapıyorsun? Söz taşıyıcılığı yapıyorsun. Söz taşıma, nemime denir İslam'da. Söz taşıyana nemmam denir. Bu veya kattan da vardır. Söyleniyor. Bunlar büyük günahlardandır. Bir insanın yanında bulunuyorsun, bir mecliste bulunuyorsun. O mecliste bir insan hakkında söz söyleniyor. Kalkıyorsun o insanların arasını bozmak için başka bir o adama götürüp bu sözleri naklediyorsun. Bundan büyük günah olabilir mi? İki toplumu birbirine düşürmüş oluyorsun. Kalplerine kin ve öfkeyi koymuş oluyorsun. Halbuki onlar zaten konuşmuşsa ona ulaşmamışsa en azından o bu işlerin düşmanlığını bilmeyecek. Onların kötü bir şey konuşmuş olduğunu bilmeyecek ve onlara da düşmanlık beslemeyecek. Bir gün birisi Hasan Basri rahmetullahi aleyhe geliyor. Diyor ki işte biz dün akşam falan yerdeydik. Orada konuşma oldu. Senin hakkında da şunları şunları söylediler diye bazı şeyler söylüyor. Hasan Basri rahmetullahi aleyh adama şöyle bakıyor ve akabinden diyor ki sen akşam orada ne yedin? İşte diyor şunu yedim, bunu yedim sayıyor. Diyor o kadar yediğini karnında tuttun da bir bu lafı mı tutamadın diye ona bu şekilde bir cevap veriyor. Burada tabii Eğer şimdi bir tehlike söz konusuysa, adama bir suikast yapacaklarsa, hırsızlık yapacaksa, bir kötülük hazırlıyorlarsa, hani mazlum olacaksa adam, tabii bu gibi konularda gidip adamı uyarmakta fayda vardır. Çünkü kendisine bir kötülük yapılacak. Mesela Musa Aleyhisselam biliyorsunuz bir Kıpti ile başına gelen olaydan sonra gizleniyor. Bir adam gelip diyor ki seni yakalamak istiyorlar ve seni cezalandırılacaklar diyor. Böyle bir şey haber veriyor. Ha, bu tür haberlerde caizdir, olabilir. Ama bunun dışında insanların arasını bozmak için bir toplumda, bir mecliste konuşulanı veya bir insanın sana söylediği sözleri götürüp başka bir insana taşımak doğru bir davranış değildir. Büyük günahlardandır. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz taşıyanların cennete giremeyeceğini bize haber veriyor. Bu kadar büyük bir günah. Bu günahtan elimizden geldiği kadar sakınalım. Hep sakınalım. Yani kesinlikle sakınalım ama gücümüz yettiği kadar da uğraş verelim. Olur insan hali bir meclistesin, boş bulunur. O bir kardeşi hakkında bir şey söylemiştir veya bir şeyler anlatmıştır. Bunu getirip o insanlara söylemenin bir alemi yok. Zaten insanları barıştırmak, birbirinin gönlünü almak, onları dost edinmek için güzel sözler söylemek, onlar arasında yapıcı sözlerde bulunmak sevaptır, güzelliktir. Ama bozmak için söz taşımak ise büyük günahlardandır. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor ve diyor bu büyük günahtır. Nedir? Taşınması zor bir ağırlıktır. Bunun ne olduğunu size anlatayım mı, bildireyim mi? Siz biliyor musunuz diyor. Ne yapıyor? İnsanlar arasında aralarını bozmak için söz taşımaktır diyor. Bundan şiddetle kaçınmak gerekiyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrune mel gıybetu. Geldik çok çok önemli bir noktaya. Belki her gün işlediğimiz bir günah. Allah bizleri affetsin. Allah bu günahtan milleti korusun. Belki en çok dilin afatlarından insanın başına bela olacak hem kul hakkına giren büyük günahlardan birisi gıybettir. Gıybet nedir biliyor musunuz diyor Peygamberimiz. Zikruke ahake bima yekrahu. Kardeşini öyle bir şeyle anıyorsun ki, öyle bir şeyle zikrediyorsun ki onun kerih görmüş olduğu şey, çirkin görmüş olduğu şey. Yani ve in kana fihi ma taqulu, yani ondaki olan bir şeyle kardeşinin hoşlanmayacağı bir şeyle onu arkasından çekiştirme. Ve sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, ama bu özellik onda varsa, hani ona bir şeyler söylüyoruz ama bu özellik önde varsa diyor, o zaman ne diyor? Bu zaten gıybettir. قَدْ اِقْتَبْتَهُ Sen onu gıybet ettin. Ve illem yekün, eğer fihi onda yoksa fakat behette, o zaman sen ona buhtan ettin, iftirada bulundun. Demek ki gıybet nedir? Bir adamda bir özellik var fakat o adam bu özelliği duyduğu zaman üzülecek, çirkin görecek, sıkıntı çekecek. Onu bir toplum içerisinde o yokken anmandır, anlatmandır. Ha, varsa zaten bu gıybettir. Yoksa da ona iftira atmış olursun. Bu da büyük bir günahtır. Demek ki kardeşlerim, dilimize sahip çıkacağız. Dil çok önemli. Hani bizi böyle ateşe götürecek, uçurumun kenarından aşağı attıracak bir lisandır. Yani bu uzumuzdur. Buna sahip çıkacağız. Hucurat suresinde Allah-u Teala ne yapıyor? Gıybeti Müslüman kardeşinin etini yemek gibi görüyor. Siz tabii diyor ölü kardeşinizin etini yemeyi ister misiniz, sever misiniz? Ne yaptık? Herkes iğrendi, çirkin gördü. Allah onun için diyor ki kerih gördünüz, çirkin gördünüz. Böyle büyük bir günah ölü kardeşin etini yemek. Niye? Çünkü orada değil adam. Kendini savunacak durumda da değil. Yanında olsa kendisini savunur. Der ki senin dediğin şöyleydi, ben şundan dolayıydı yaptım, böyle yaptım. Savunmasız bir şekilde kalmış, savunma durumu olmayan bir insanı ne yapıyorsun? Arkasından çekiştiriyorsun bir toplum içerisinde. Bu insan ölü o anda. Bu nedenle Allah-u Teala işte onu ölü bir insanın haline benzetiyor ve gıybeti de ölü eti yemeye benzetiyor. Bu kadar büyük bir günah. Bu nedenle özellikle gıybet noktasında sakınmak gerekiyor. Belki az önce de söylediğim gibi işlenen en büyük günahlardan. zinanın tövbesiyle gıybetin tövbesi arasında çok fark var. Allah-u Teala diyor, zina edenin tövbesini kabul eder ama gıybet edenin tövbesini kabul etmez. Niye? Gıybette bir kul hakkına girme söz konusu. Bir insanı olmadığı bir mecliste, bir grup içerisinde onun çirkin göreceği bir şeyle anlatmandır. Ha şu var, bunu söyleyelim. Mesela diyelim adamı tanıtmak için. Hani diyorsun ki ya saçında saç yoktu, kolu yoktu, topaldı, ayağı işlemiyordu, topaldı. Bu tür tanıtma kastıyla söylenilen şeyler inşallah onda bir günah olmaz. Ama onu küçük düşürmek için, onun hoşlanmayacağı bir şekilde anlatma, tabii bunlar günah olur. Veya bir insan fetva soruyor. Fetva sorursan, anlatırsa bu da inşallah gıybete girmez. Veya bir adamı gidiyor, haksızlık yapılmış, zulüm yapılmış, mahkemeye şikayet ediyor. O da nedir? Anlatabilir, durumunu anlatabilir. Bunlar gıybet olmaz. Ama bunun dışındakiler nedir? Gıybettir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, gıybet zinadan daha kötüdür. O zaman sahabe diyor, ey Allah'ın Resulü, nasıl olabilir? Nasıl böyle? Şaşırıyorlar tabi. Peygamberimiz de diyor ki, adam zina eder sonra tevbe eder. Allah mağfiret buyurur inşallah. Gıybet eden ise, gıybet edilen affetmedikçe mağfiret olunmaz. Ve gıybet edilene ulaşmaz. Bu nedenle ne yapacak? Gıybetin tövbesi, önce Allah'tan af dileyecek, pişman olacak ve onun akabinde gıybet ettiği insana gidip helallaşacak. Diyecek, hakkını helal et, biz böyle bir hatada bulundum, bu hatadan dolayı senden hak talep ediyorum. İşte gıybetin tövbesinin şartlarından birisi de bu. Bu çok önemli. Şimdi nasıl gideceksin bir adama, değil mi? Ben senin hakkında böyle bir şeyde bulundum, konuştum diye. İnsanın yüzü kızarır. Ama o işlediğin günah ne kadar büyük ki, onun yüz kızartacak durumu daha büyük. Bu nedenle işte gıybetten sakınmak gerekiyor ve gıybet edildiği zaman da mutlaka helallaşmaya ihtiyaç var demişler alimler. Mutlaka helallaşacak, tevbe edecek, istiğfarda bulunacak ve helalleşme yolunu arayacak. Ve o kimse için de dualarda bulunacak. Onun hakkında da istiğfarda bulunacak. İşte Allah-u Teala gıybet etmeyi ölü kardeşinin etini yemek gibi görmüş ve hiçbiriniz kardeşinin ölü olarak etini yemesini sever mi diye buyurmuştur. Yani gıybet edilen kimse orada bulunmuyor. Söylenen sözü bilmemesi ve onda savunacak durumda olmaması dolayısıyla bir ölü, hem de kardeş olan bir ölü ve o vaziyette onun kötülüğünü söyleyerek gıybet ile şerefine saldırmak, bir ölünün etlerini parçalayıp yemek ve özellikle o saldıranın zannınca da fena ve bundan dolayı kurtlu bir leş halinde bulunan bu etleri hırs ve iştah ile seve seve yemektir ki bu bir canavarlıktır. Allah korusun. Allah bizi bu canavarlıktan muhafaza buyursun ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de işte böyle bir benzetmede bulunuyor. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala diline sahip çıkan, dilini koruyan, ya hayır söyleyen ya da susan kullarından bizlere eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez.
senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin.

0: Kamer 9-11. Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine,
1: ben yenik düştüm, bana yardım et
0: diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

0: gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Müslümanlar, gelin dünyanın her yerine yayılmış olan zulme ve kargaşaya son verelim. İnsanın insana tahakkümünü kökünden kazıyalım. Beşeriyetin gerçek yerini alacağı, insanların şerefle, özgürce, adalet ve kardeşlik içinde yaşayabileceği, Kur'an'ın gösterdiği çizgi üzerinde yeni bir dünya kuralım. Çünkü hak ve adalet neredeyse biz de oradayız. Ölüme razıyız. Zilleti hiç kabul etmeyiz. Allah yolunda ölüm ne kadar tatlıdır. Biz imanla diriltmişiz kalpleri. Biz İslam'la hürriyete kavuşturduk milletleri. Biz Kur'an'la düzelttik kusurları, ayıpları. Biz güney ve kuzeylere atılıp gittik. Nurlar yaydık, aşağılıkları mahvettik. Müslümanlar, Hindistan'da ya da Mağrip'tekiler, ey kardeşim, ben sendenim, sen de bendensin, sen benimsin. Irkımı, nesebimi sorma bana. Çünkü annem ve babam İslam'dır. Biz bununla kaynaşmış kalpleriz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar, radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz, dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin. Yarmışız edvar-ı fetretten kalan yeldağları, fikri ferda doğmadan yağdırmışız ferdalar. Öyle ferdalar ki kaldırmış serapa alemi. Dideler bir cavidani fecrin olmuş mahremi. 25 yıl, 25 bin yıl kadar feyyaz imiş. Bak ne ani bir tekamül. Bak ki hala mündehiş yağdı fevkali itiyadından onun tarihler. Görmemiş benzer o müthiş seyre, hem görmez beşer. Bir taraftan dinimiz, ahlakımız, irfanımız, bir taraftan seyfe makrun adlimiz, ihsanımız, yükselip akvamı almış fevç fevç aguşuna, hepsi dalmış vahdetin ahengi cuşa cuşuna. Emri bil maruf imiş ihvan-ı İslam'ın işi, nehyedermiş bir fenalık görse kardeş kardeşi. Kimse haksızlıktan etmezmiş tegafül ihtiyar. Ferde raci sadmeden efrad olurmuş lerzedar. Biz neyiz seyreyle artık. Bir de fikret neymişiz? Din de kürkün aynı olmuş. Ters çevirmiş, giymişiz. Nehy-i maruf, emri münkerdir gezen meydanda. Bak, en metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin mel'un kalem namusu, bizler uymadık. Susmak evladır deyip sustuk, sanırsın duymadık. Kustu bin murdar ağız şer'in bütün ahkamına, ah bir ses bari yükselseydi nefret namı.

600 bin can gider, milyonla iman eksilir, kimseler görmez. Gören sersem de Allah'tan bilir. Sonra şayet şahsının incinse hatta bir tüyü, yer yıkılmış zanneder seyreyleyen gümbürtüyü. Kırkın aylıktan biraz yahut geciksin, vermeyin fodla çiğ kalsın, pilav bitmiş deyin göstermeyin, fes külah kalpak sarık vermiş bakarsın el ele, midelerden fışkırır ta arşa aç bir velvele. Ortalık alt üst olurken ses çıkarmazdım hani, öyle bir dernekte seyret, geldi artık sen beni. Göster Allah'ım, bu millet kurtulur tek mucize. Bir utanmak hissi ver, gayb hazinenden bize.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

Karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an, dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş, insan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak, "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken, yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur, insan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An, kıyamet anıdır. An, kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tura, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecek.

Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş. İnsan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugün de, ne oluyor böyle? Bu da ne? Aman Allah'ım! Ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle? Nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. An, dehşetli kıyamet anıdır. Hayır. Kıyamet gününe yemin ederim. Hayır. Nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet. Biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu ileride suç işlemek ister de kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.

Aşk ölümcül bir hülyadır. Hülya tatlı bir andır. Süzülür dibine servi ağaçlarının, zambakların, sevda çimenlerinin. Dağlarda duman duman tütüyor sıla. Sıla'da garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği, serzeniş, mızrakları cazibesiyle kıran, saçları darmadağın bitimsiz bir hicrandır. Nefettan sarayların cilvekar yalnızlığı, ne de bezirganları küçümseyen sultandır. Gezinir içimizde, hülya tatlı bir andır.

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp hülyayı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum, yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kâh takılır uzaktan bir belanın sesine, kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Kasas 21-24. Hazreti Musa'nın duası. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı.
1: Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar, dedi.
0: Medyen'e doğru yöneldiğinde,
1: umarım Rabbim beni doğru yola iletir, dedi.
0: Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını suyun olduğu yerden geri çeken iki kadın gördü. Onlara derdiniz nedir, dedi. Şöyle cevap verdiler. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine sokulup hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Bunun üzerine Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve
1: Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım,
0: dedi.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: hakem ya Allah.
1: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
0: El-Adlu ya Allah.
1: Çok adaletli olan Allah.
0: El-Latifu ya Allah.
1: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: Kudreti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rakibu ya Allah,
0: bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah,
0: isteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah,
0: her şeyi geniş olan

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El-Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven Allah.

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.

Selam İmam Hatip'lim. Selam senin ruhuna. Selam İmam Hatip'lim. Selam senin duyguna. Selam tertemiz kalbe, o körpe dimağlara. Selam sizden yükselen güzel sadaya selam. Kaldır artık başını, gün alnın parıldasın. Işık saçsın etrafa, tüm cihan aydınlansın. Çağımın ruhu hasta, nurunla şifa bulsun. Selam sizden eyvallah, güzel vidaya selam. Kalbimize taht kurdun, fethettin gönülleri. Fethin mübarek olsun, Fatih'in yadigarı. Dua dua çıkarken niyazım semalara. Selam sana Mustafa'm, selam İmam.

Hak Nevi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Hak Nevi mağaraya, Medine Hak Nevi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda, Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma, güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Bilecik istasyonunda yaşlı ana, oğlunu uğurlarken ona, oğlum, babanı Dimetoka'da, dayını Şipka'da, ağabeyleri Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın, sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve ilave ediyordu. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimetoka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrum öğretirdim diye. Ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Cafer-i Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde son anlarını yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım demiş, şunu al oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebva'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? Bilaller, dem tutan bülbüller nerede?
Arkadaş, gül de bülbül de, bağda bahçıvanda, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mavi. Unutma.

Sensiz dünyayı okubay. Gürüm nidem, nidem, nidem. Huru cennetül alayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sinem morulmaz yaralı, değmeye olmaz yareli. Senden özge yâri veli, gülüm nidem, nidem, nidem. Servi kaddine Tuğba'yı, vermezem iki dünyayı, gönülde gayrı sevdayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sana yok alemde sani, alemin canı cananı, aşkınla dolmayan canı gülüm nidem, nidem, nidem. Sen olasın dilin sözü, yadında gece gündüzü, senden gayrı bakan yüzü gülüm nidem, nidem, nidem. Acep nice olur hali, sana varmaz ise yolu, Hulusi gibi bir kulu gülüm nidem, nidem.

0: Tahrim 10-12. Firavun'un hanımı Asiye'nin duası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti:
1: Rabbim, bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar.
0: Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo. Şimdi reklamlar.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
6: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Biricik Önder, insanlığın üstadı, insanlığın lideri Hayber yolunda. Haydar-ı Kerrar Hayber yolunda. Şah-ı Merdan Hayber kalesinin kapısını kalkan yapan Hayber yolunda. Hicretin 7. yılında Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den 2 ay sonra savaş hazırlıklarının yapılmasını beyan ediyordu. Şerefli arkadaşlarına hazırlıklarını yapmalarını istiyordu. Hedef Hayber'di. Medine'den 180 kilometre kuzeyindeki Hayber'i hedef gösteriyordu. Arap Yarımadası'nın en önemli yerleşim merkezlerinden biriydi. Yedisi büyük olmak üzere birçok kale ve burçlar topluluğunun ortak ismi Hayber'di. Hayber, İbranice'de kale anlamına geliyordu. Hayber, büyük tarım alanlarına sahipti. Hurma bahçeleri ve üzüm bağları ile meşhurdu. 10.000'in üzerinde ordu çıkartabilecek kadar büyük bir nüfusa sahipti. Halk zengindi. Hayber Yahudilerin zenginlikleri savaş araç ve gereçlerine de yansımıştı. Son derece güçlü bir askeri donanıma sahiptiler. Araplar tarafından bilinmeyen

Hayber Yahudileri vardı. Önce Mekkelileri kışkırtıyor, organize ediyorlar, sonra Katafalınları, Sakiflileri, Ehabişlileri organize ediyorlardı. Müslümanların üzerine yürümeleri şartıyla Hayber'in bir yıllık hurma ürününü vaat ediyorlardı ve 10.000 kişilik bir orduyu oluşturuyorlardı ve Medine üzerine yürüyorlardı. Bu dev ordu Müslümanları silindir gibi ezecekti, yok edecekti. Böylesi devasa bir ordunun oluşumunda en etkin olansa Hayber Yahudileriydi. Bu durum Hayber üzerine yürümeye, savaş açmaya yetip artıyordu. Beni Kureyze Yahudileri Hendek Harbi'nde Mekke müşrik ordusunun safında yer alıyordu. Müslümanları arkadan vuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyor, Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlılar kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyordu. Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlıları kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Ama bunu başaramıyorlardı. Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den Medine'ye geldiğinde Hayber için hazırlıkları başlatıyordu. Hazırlıklar olurken bir şey dikkat çekiyordu. Çevredeki kabileler de hazırlıklar yapıyordu. Umre yolculuğuna katılmayanlar büyük bir coşkuyla Hayber için hazırlık yapıyorlardı. Ancak Peygamber Efendimiz sadece umre yolculuğuna katılanların hazırlık yapmalarını beyan buyuruyordu. Müslüman olup da umre yolculuğuna katılmayanlar savaşa katılabileceklerdi ama ganimet alamayacaklardı. Bu durumlar ayetlerle bildiriliyordu. Fetih suresinin 15. ayetinde "Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar bırakın biz de size katılalım diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki siz asla bize katılmayacaksınız. Allah daha önceden sizler için böyle buyurmuştur. Onlar size hayır bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir" buyuruluyor. Umre seferine katılmayanlar Hayber Savaşı'na büyük bir arzuyla katılmak istiyorlardı. Umre seferinde büyük tehlike vardı. Mekke müşrikleriyle savaşma ihtimali dahi vardı. Ayrıca bundan bir netice almak da mümkün gözükmüyordu. Kalplerinde dünyevi kaygıların ağır bastığı kimseler umre seferinden uzak duruyorlardı. Ama Hayber seferi çok başkaydı. Hayber zaferle sonuçlanırsa büyük ganimetler elde edilirdi. Hayber Arap Yarımadası'nın en zengin bölgesiydi. Haliyle ganimetlerin büyük olacağı belliydi. Bilinen bir husus vardı. Müslümanlar girdikleri savaşlardan zaferle çıkıyorlardı. Müslümanlar savaş konusunda ciddi boyutlarda tecrübeler elde etmişlerdi. Hayber Savaşı'nda Müslümanların zafer elde edeceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ganimetler büyüktü ve zafer yakın gözüküyordu. Bu durum umre seferine katılmayanların iştiyaklarını, iştahlarını artırıyordu. Ama ayetlerle umre seferine katılmayanlar umduklarına ulaşamayacaklardı. Mekke'nin liderleri Hayber'e hazırlık yapıldığını duymuşlardı. Peygamber Efendimiz'in Hayber'e yürüyeceğini, Hayber Yahudileriyle savaşacağını öğrenmişlerdi. Mekke liderleri bu haberi duyunca hayret içinde kaldılar. Tam bir şaşkınlık yaşadılar. Hayber gibi 10.000 savaşçısı olan bir toplumun üzerine yürümek son derece tehlikeliydi. Bir de sağlam kaleleri vardı. Yol vermez, içine girilmez kaleleri vardı. Mekkeli müşrikler bunun tam bir çılgınlık olduğunu, kendi elleriyle kendileri

0: kendilerini ölüme götürdüklerini söylüyorlardı. Bir taraftan da peygamberin son derece akıllı olduğunu ama böyle büyük bir yanlışı nasıl yapabildiğini dile getiriyorlardı. Önce şaşırsalar da hayret etseler de sonra seviniyorlardı. Artık Muhammed'in sonu geldi diyorlardı. Şarkılar söylüyor, oyunlar oynuyorlardı. Bir an evvel Hayber Savaşı'nın olmasını temenni ediyorlardı. Hayber Savaşı'nda dananın kuyruğu kopar diye seviniyorlardı. Hayber'e hazırlık vardı. Bu gizli de tutulmuyordu. Haber dalga dalga yayılıyordu. Hayber Yahudiler de duymuştu. Biraz şaşkınlık, biraz alay konusu yapmışlardı. Hayber üzerine ne ile gelebiliyorlar diye biraz şaşırmışlardı. Sonra alay almışlardı. İnanmamışlardı. Muhammed'in hazırlık diye bir gösteri yaptığını dillendiriyorlardı. Haberin asla gerçek olamayacağını, bu habere ancak gülünüp geçilir diye bakıyorlardı. 10.000 ordusu vardı. Yüksek teknolojisi vardı. Kalelerde mancılıkları vardı. Çelikler misali kaleleri vardı. Arap Yarımadası'nda hiçbir güç böyle bir yapının karşısına çıkamazdı. Çıkacak olursa kendinin sonu olurdu. Ama iş Hayber Yahudilerinin düşündüğü gibi, alaya aldığı gibi değildi. Haberin doğru olduğu öğreniliyordu. Güçlerine güç katmak için katafanlıları da devreye sokmak istiyorlardı. Onları da kışkırtıyorlardı. Müslümanlar Hayber'e yürüyordu. İslam ordusu 1600 kişiden oluşuyordu. 200 atlı, diğerleri piyadeydi. 20 kadar da sahabi kadın vardı. Hazreti Ümeyye binti Kays radıyallahu anh, "Ya Resulallah, izin ver biz de gelelim. Savaş sırasında yaralıların tedavisini yaparız, su ihtiyaçlarını karşılarız" diyerek kadınların sözcülüğünü yapıyordu. Onun bu isteğine Allah'ın bereketi üzerine olsun buyuruyor, izin veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin eşi annemiz Ümmü Seleme, halası Hazreti Safiye radıyallahu anha, Ümmü Eymen, Ümeyye binti Kays, Ümmü Salit orduya katılan sahabi kadınlardan bazılarıydı. Ordu hareket etmişti. O coğrafyanın en çetin ordusunun üzerine yürüyordu. Yolculuk uzundu. Sıcaklık şiddetliydi. Haliyle son derece yorucuydu. Ama bütün bunlara rağmen yolculuk çok farklı cereyan ediyordu. Müslümanlar savaşların tedirginliğini üzerlerinden atmışlardı. Karşısındaki ordunun sayısı çok fazla da olsa onlar bunu mesele etmiyorlardı. Hendek Savaşı bitiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müjde veriyordu. Bir daha müşriklerin Müslümanlar üzerine gelemeyeceği ve Hudeybiye'den sonra da büyük bir fetihin muştusunu haber vermişti. Onlar şimdi Hayber üzerine yürüyorlar. Hayber'in zaferlerle sonuçlanacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Yolculuk bir sevinç, bir neşe içinde geçiyordu. Şiirler okunuyor, marşlar söyleniyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından sesi son derece güzel olan Amir bin Akva'yı çağırıyordu. Ondan marş okumasını istiyordu. Amir, hendek kazılırken Peygamber Efendimiz'den duyduğu şiiri güzel bir tarzda okumaya başladı. "Yemin olsun ki Allah yardım etmeseydi doğru yolu bulamazdık. Zekat veremez, namaz da kılamazdık. Allah'ım, hatalarımızı bağışla. Canımız sana feda olsun. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı sabit eyle. Bize sükunet ve sabır ver." İslam ordusu amirin söylediği marşla coşuyor, ona eşlik ediyorlardı. Marş bitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Amir'e radıyallahu anh, "Allah sana rahmet etsin" diyerek takdirlerini bildirdi. Yolculuk latif bir iklimde sürüyordu. Müslümanlar sıklıkla tekbir getiriyor, yer yer bireysel tekbirler, yer yerde bir ağızdan tekbirler getiriyorlardı. Tekbirler dağlarda yankılanıyor, ovalarda, vadilerde yankılanıyordu. Sanki yeryüzü Allah'ın ordusu olarak hareket ediyordu. Hep bir ağızdan tekbirler gönülleri daha bir coşturuyor, tekbirler kesintisiz devam ediyordu. Peygamber Efendimiz arada bir müdahale ediyor, "Yapmayın, kendinize acıyın," buyurarak kendilerinin yorulmasına gönlü razı olmuyordu. Peygamber Efendimizin hayatında belirgin olarak dua vardı. Neredeyse hayatının merkezinde dua vardı. Dua, Rahman-ı Rahim ile kulun içli içli konuşmasıydı. Bu yolculukta, Hayber yolculuğunda Peygamber Efendimiz sanki bir dua iklimine girmişti. Belirli aralıklarla dualar ediyordu. Hem savaşa ilişkin dualar hem de hayatın genel akışına ilişkin dualar ediyordu. Peygamber Efendimiz bütün varlığıyla Rabbi Rahim'ine yöneliyor, öylece dualar ediyordu. Bir duasında, "Allah'ım, geleceğe endişelenmekten, geçmişi tasalanmaktan, güçsüzlükten, gevşeklikten, çimrilikten, korkaklıktan, bel büken boştan, zalimlerin zararından sana sığınırım," buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, şerefli arkadaşları o duaları hemen ezberliyor ve birbirlerine bir muşlu ikliminde ulaştırıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duaların en can alıcı olanlarını yapardı. Duaların en güzeli onun dilinden dökülürdü. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Çileli başımla yıllarca gezdim. Nice namertlere şiirler yazdım. Günahla kirlenen ömürden bezdim. Bu şiiri armağan ettim Resul'e. Umarım affıma olur vesile. Maziyi andıkça artar melalim. Derdimi dökmeye yoktur mecalim. Bu kadar günahla nice olur halim. Giderek bu korku bitirir beni. Asması boynunda kurbanım hani. Günahla tanıştım ilk şaşkınlıkla. Sonra devam etti alışkanlıkla. Gençliğin verdiği o taşkınlıkla neler yaptım neler. Şimdi pişmanım. Gönül melul mahzun. Ben perişanım. Nimettir bu dünya. Servettir ömür. Herkes azını buradan götürür. Ya bu nefsim neyler, ne işler görür. Veda etti yazık dini dünyaya. Koskoca bir ömür gitti hebaya. Gafiller her değer maddidir derler. Dünya için dini ihmal ederler. Yazık, ahirete müflis giderler. Dini veresiye, dünyayı peşin saymaya kalkarsan bitiktir iş. Benlik zindanında çok çektim çile. Gurur ve riyayı savurdum yele. Arada bir günah işlesem bile peygamberle olan ahdim bozulmaz. Aramızda olan bağlar çözülmez. Biter bu kaygılar, gün olur biter. Adımın Muhammed olması yeter. Adaş adaşının elinden tutar. Haşa o kapıdan kesmem umudum. Yabancı sayılmam ben de Mahmud'um. Lütfedip tutmazsan o gün elimden. Kime gidip yardım isterim kimden? Ayağım sürçer de düşersem birden. Seslen dostum o an arkamdan bana. Eyvah sana. Yazık sana. Vah sana. Gün olur bir olay gelirse başa. Kesip ümidini düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi? Haşa. Resul'ün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Fikir çilesiyle hayli yoruldum. Şükür umduğumdan fazlasını buldum. Ne mutlu peygamber şairi oldum. İltica eyledim Resulullah'a. Yoktur eyvallahım bir başka şaha. Rahmet yağdığında bir düşün hele. Açar türlü çiçek kırlarda bile. Şefaat sözcüğü gelince dile, benim de gönlümde açar çiçekler. Bir gariptir, senden şefaat bekler. Şiir ile Züheyr övmüş Herem'i. Kralın şaire bolmuş Kerem'i. Acep Rabbim bize ödül veren. Bir onun lütfundan dilerim rahmet. Allah'ım.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsim, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey aya 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan kölen. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarları. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, füzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk, ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke. Şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk,

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar değiştirir. Erken müdahale yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342

0: gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Sevdim yürekten, uyumadım günlerce, sensiz gecelerde, sessiz gecelerde, sevgin yaktı. Özlemin yaş oldu, taştı gözümde, aktı dinmeden, kimse bilmeden, kimse silmeden, umudumu kesmeden. Kanadı yaram, dağladım, ben ağladım, bel bağladım, acıdıkça canım, seni aradım. Uçkırdı gönlüm kederinden, derinden. Yalnız ben dinledim, yalnız ben inledim. Kök gibi söküldü, dalları büküldü, ezildi, büzüldü, kopmadı, direndi. Yaprakları döküldü, bir kök kaldı derinde, yaralı, ezik. Bıkmadı, dönmedi gönül sevdandan, bilendi.

Cüveyda, fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına, bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda. Derinden bir ok saplanır bağrıma, beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketinde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür baharım. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın, sarar da benliğimi. Ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi. Kapadı karanlığa Yesrib kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin?
Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

0: Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Bir ışık doğdu kutlu sabaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Saplanmışken insanlık büyük günaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Nur gibi doğdu Nebi kutlu Mekke'ye. Yıldızlar eğildi onu görmeye. Artık sonsuz nuru haber vermeye Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Develer ayak bastı o kızgın çöle. Hazreti Halime koşuyor süte. Azap içinde kalan garip ümmete. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Rabbim nasip eyledi bize o günü. Yaprak bile bağrına bastı bülbülü. Kainatın solmayan kokulu gülü. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

karşıladı onu coşkuyla ümmet. Onun özündedir şefkat, merhamet. Ağlamaktan kan tutan gözlere rahmet. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Çiçekler yeşile büründü o gün. Beyaz bir bulut var üstünde göğün. Alemlere rahmet solmayan bir gül. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Onun yüzündeki nur renk verdi aya. Kusursuz bir ahlak, kusursuz haya. Çilesi bitmeyen fani dünyaya. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Soysuzlar yalanladı peygamberimi. Soysuzlar taşladı kutlu nebimi. Rabbim nasip eyledi Muhammed'imi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Hira Nur Dağı'na Cebrail indi. Resul'ün kulağına oku denildi. Bu mutlu haberi vermeye şimdi Resulullah geldi, gülün ey gözler. Resulullah her gece dua ederdi. Rabbim ümmetimi affeyle derdi. Bütün kainat onun gözlerindeydi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Kervanlar geriye coşkusuz döndü. Yıldızlar döküldü, güneşler söndü. Alemlere rahmet peygamber öldü. Resulullah gitti, ağlayın gözler. Resulullah gitti, ağlayın gözler.

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını,
gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Öz Balboya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

yeryüzünde hiçbir varlık onun kadar sevilmedi. Hiç kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi, o ki ümmetin iki cihan serveri.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Halik Celle Celaluhu ismi mübarekini anlamaya çalışacağız. El-Halik, her şeyi yoktan var eden, yaratan, yarattığı her şeyin bütün ayrıntılarını bilen ve mahlukatına takdir ettiği ömür içerisinde onun göreceği her hali, hadiseyi tespit ve tayin eden demektir. Hicr suresi. Şüphesiz Rabbin kemaliyle yaratandır ve en iyi bilendir. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'nun insanoğluna, sadece insanoğluna lütfettiği akıl yerinde kullanılır ve gönlün manevi alemlere uçuşunda yakıt olursa, her şey, ama görebildiği, idrak edebildiği her şey ona, Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, yüceliğini, her şeyi yaratan tek hükümdarın o olduğunu anlatır. Varlık aleminde kuvvetle hissedilen nizam, kusursuz bir makine gibi işleyen zaman ve makrokozmozu, mikrokozmozu ile muhteşem bir kainat yaradanına hal lisanı ile vazifelerini yaparak ibadette olduklarını anlatır. Bakara suresi. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi. Onunla sizi rızıklandırarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eşler koşmayın. Nahl suresi. Allah sizin için o su ile ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her çeşit meyveleri bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır. Aklın gücünün bittiği yerde gönül uçuşa geçer. Düşünmeli, bakmalı, aklını kullanmalı, yaradanını bulmalı ve bu dünya hayatını sadece onun rızası için yaşamalı ve zaman gel gongunu vurunca dosta kavuşmalıyız heyecanla ve coşkuyla. Yunus suresi. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı, sonra işleri tedbir ederek arş üzerine istiva etti. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ona ibadet ediniz. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Zariyat suresi. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz daimi genişleticiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz.
Biz her şeyden iki çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz. Değerli kardeşlerim, öyle merhamet sahibi bir yaratıcıdır ki o Celle Celaluhu kullarına kendi varlığını öylesine hissettirir ki yüce kelamında bu rahmani solukta yavrularını koruyan, onların iyiliğini düşünüp üstlerine titreyen bir ananın şefkatini görürsünüz. Bak kulum, her şeyin sahibi benim ve ben de sana imkanlarımı açmış, senin hizmetime vermişim diyen muhteşem bir sesi duyarsınız. Eğer gönlünüz o sesin frekanslarına açıksa, nitekim Mülk suresinde o yedi göğü birbiri üzerine yarattı. Rahman'ın yaratmasında bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü döndür de bak, bir çatlaklık görüyor musun buyuran Rabbimize bütün kainat gibi secde edemiz. Mü'min suresi. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Meryem suresi. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? Mü'minun suresi. Andolsun biz insanı çamurdan, bir sülaleden yarattık. Sonra onu emin ve sağlam bir karargâhta, rahimde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi bir alaka yarattık. Derken o alakayı bir mudga yarattık. Derken o mudgayı bir takım kemik yarattık. Derken o kemiklere bir et giydirdik. Sonra onu diğer bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Bu ayet-i kerimeler asırlar öncesinden zamana meydan okuyarak yüce Yaradan'ın katından indirilen ayetlerdir. İnsanın bir çift hücrenin birleşmesiyle başlayan ve Rahim adlı karargâhta devam eden yolculuğunun akıl sahiplerine anlatımıdır bu ayetler. Ve bugünün ilminin henüz ulaşamadığı bir boyut taşır o alim olan Allah'ın indinde. Zümer suresi. O sizi bir nefisten yarattı. Hem sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan 8 çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında 3 karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz Allah odur. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevrilirsiniz? 3 katlı karanlıkları
ancak 20. yüzyıl ilmi açıklayabiliyor. Daha yaratılış konusunda bilemediğimiz neler var? Varın siz düşünün. Rahman suresi, göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O her gün yeni bir iştedir, yaratmadadır. Her an yaratma hali ancak yüceler yücesi bir zata mahsustur. Öyleyse yaratmak fiilini Allah'tan başkasına vermek doğru değildir. Haşir suresi, o yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yükselmektedir, yücelmektedirler. O galip olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır. Zümer suresi, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şey üzerine vekil de O'dur. Yüce Mevla ile konuştuğumuz, bir boyutta O'nu dinlediğimiz, bir boyutta O'na içimizdekileri anlattığımız ve de Rabbimizi sevdiğimiz nispette O'nun ayetlerini gönlümüzde, beynimizde, tüm varlığımızda okuduğumuz zamandır ki Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına ittiba etmenin ne kadar büyük bir kazanç olduğunu anlayacağız. Nuh suresi, sizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmek istemiyorsunuz? Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü tabakalar halinde birbiriyle uyumlu yaratmıştır ve onların içine hilali bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi bir lamba yapmıştır. Sizleri çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. İçlerine ışık saçan bir kandil var ettik. Kaf suresi, andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Ey yüce yaradanımız, bizi bizden iyi bilenin sen olduğunu biliyor, varlığına güveniyor ve sana sığınıyoruz. Bizi bize bırakma Allah'ım. Yolunda en doğru şekilde yaşama gücü ver bize. Taha suresi, sizi yerden yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Toprak kastediliyor. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Ahkaf suresi, onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki
Onun her şeye gücü yeter. Evet, ey Rabbim, sen her şeye kadirsin. Bizleri yeniden diriltecek ve yaşadıklarımızdan hesaba çekeceksin. Sa'd suresi. Hem o göğü, yeri ve aralarındakileri biz boşuna yaratmadık. O kafirlerin zannıdır. Onun için vay ateşe girecek olan kafirlerin haline. Kurçuk yerse ipek oluyor diyor İmam Şafii Hazretleri. Dut yaprağına bakıyorum. Kurçuk yerse ipek oluyor. Arı yerse bal oluyor. Koyun yerse ak mı ak bir süt oluyor. Geyik yerse misk oluyor. Yarattıklarına bakıyor, seni tefekkür ediyor ve sana, yalnızca sana ibadet ediyoruz Rabbim. Bize bu dünyayı kendisine kulluk yapayım diye yaratan Rabbim, dünyamızı yeri gelip gülistan kılan, yeri gelip cehennemi unutmayayım diye naristan eden ve yarattığı her şeyi kuluna sevdiren Rabbim, yaradılanı senden dolayı seviyor ve bu sevgiyle boyun büküp huzurunda duruyor ve niyaz makamında yalvarıyoruz. Ey sinelerin özünü bilen, ey gizliyi aşikarı da bilen, ey ta içimizde, yüreğimizde olan, ey bize şah damarından daha yakın olan Allah'ım, kullarını bütün hatalarıyla, eksikleriyle kabul eder, tek sermayesi seni sevmek olan bu yeryüzü dilencilerini kapına tutunmuş, senden bağışlanma bekleyen bu aciz kullarını da sever ve bağışlar mısın Rabbim? Senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini, razı olacağın amelleri işlemenin sevgisini ve sana kavuşma gücünün sevgisini diliyoruz. Katından hiç boş çevirmediğin ellerimizi sana uzatarak sevgini diliyoruz. Bizi imanla, sevgiyle yaşayanlardan, etrafa sevgi saçanlardan, yüreklere sevgi tohum tohum ekenlerden ve ardından sevgiyle, saygıyla söz edilenlerden eyle. Amin. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna'dan El-Halık Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalıştık. Cenab-ı Hak hakikatiyle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğumuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun vuranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, bilim şaştı. Nitekim bunları gördüm.
1: Koca Mustafa Paşa, Koca Mustafa Paşa ücra ve fakir İstanbul. Ta fetihten beri mümin, mütevekkil, yoksul, hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada. Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rüyada. Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz ki biziz hem görülen hem duyulan yalnız biz. Manevi çerçeve 500 senedir hep berrak. Yaşayanlar değil Allah'a gidenlerden uzak. Bir bahar yağmuru yağmış da açılmış havayı, hisseden kimse hakikat sanıyor hülyayı. Ahiret öyle yakın seyredilen manzarada, o kadar komşu ki dünyaya duvar yok arada. Geçer insan bir adım atsa birinden birine, kavuşur karşıda kaybettiği bir sevdiğine. Servirliklerde sükun, yolda sükun, evde sükun. Bu taraf sanki bu halkıyla ezelden meskun. Bir afif aile sessizliği var evlerde. Örtüyor fakrı asaletle çekilmiş perde. Kaldırımsız daracık iğri sokak, doğru sokak. Her geçildikçe basılmış ve düzelmiş toprak. Kuru ekmekle bayat peyniri lezzetle yiyen, çeşmeden her su içerken şükür Allah'a diyen, yaşıyor sade maişetlerin en safında, ruh esen kuytu mezarlıkların etrafında, bu vatandaş biraz ahşapla biraz kerpiçten, yapabilmiş bu güzellikleri birkaç hiçten, Türk'ün asude mizacıyla Bizans'ın kederi, karışıp mağfiret iklimi edinmiş bu yeri.

Şu fetih vakası yara ne büyük mucizedir. Her tecellisini nakletmek uzundur bir bir. Bir tecellisi fakat ruhu saatlerce sarar. Koca Mustafa Paşa var, camii var, semti de var. 50 yıl geçtiği günlerde büyük mucizeden, Hak'tan ilham ile bir gün o güzel semte giden Rum vezir eski manastırda ederken secde, kalbi çok dolduran imal ile gelmiş vecde. Onu tek tanrısının mabedi etmişti hayal, vakfetip her neye malikse bütün malümenal, bir fetih camii yapmak dilemiş İslam'a. Sebep olmuş bu eser yad edilir bir nama. 4 asırdır inerek camiye nur üstüne nur, yerde bulmuş yaşayanlar da ölenler de huzur. Ona hala gidilirken geçilir bir yoldan, göze çarpar ölüm ayetleri sağdan soldan. Sarmaşıklar, yazılar, taşlar, ağaçlar karışık, Hafız Osman gibi hattatla gömülmüş bir ışık bu mezarlıkta siyah toprağı aydınlatıyor. Belli kabrinde o bir nura sarılmış yatıyor. Gece şiiriyle sararken koca Mustafa Paşa'yı, seyredenler görür Allah'a yakın dünyayı. Yolda tek tük görünenler çekilir evlerine, gece sessizliği semtin yayılır her yerine. Bir ziyaretçi derin zevk alarak manzaradan, unutur semtine yollanmayı artık buradan. Gizli bir his bana hatif gibi ihtar ediyor, çok yavaş yalnız içimden duyulan sesle diyor, gitme kal, sen bu taraf halkına dost insansın. Onların meşrebi iklimi ve ırkındansın. Gece her yerdeki efsunlu sükunundan iyi, avutur gamlıyı, teskin eder endişeliyi. Ne ledünni gecedir, ta ağaran vakte kadar, bir mücevher gibi Sümbül Sinan'ın ruhu yanar. Ne saadet, bu taraflarda her ülfetten uzak, vatanın fatih hicretlerle beraber yaşamak. Geç vakit semtime döndüm koca Mustafa Paşa'dan. Kalbim ayrılmadı bir an o güzel rüyadan. Bu muammayı uzun boylu düşündüm de yine, dikkatim hadisenin vardı derinliklerine. Bu geniş ülkede binlerce latif illerde, nice yıl cetlerimiz kökleşerek bir yerde, manevi varlığının resmini çizmiş havaya. Ki bugün karşılaşan benzetiyor rüyaya. Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzarada. Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan, derler insanda derin bir yaradır köksüzlük. Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. Sızlatır bazı saatler dayanılmaz bir acı. Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı, ruh arar başka teselli her esen rüzgarda. Ne yazık, doğmuyoruz şimdi o topraklarda.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: evinize. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok kıymetli davet ediyoruz dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında Risale-i Nur dersimizde inşallah 13. Lem'a'dan Hikmetül İstiaze'den okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halka eylesin. Bir ömür boyu bizi nurlarla inşallah istihdam eylesin. İman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin diyoruz. Bugünkü okuyacağımız ders çok kıymetlidir. Hakikaten insanların aklında, aleminde, kalbinde olan suallere çok mühim cevaplardır. Özellikle ehli dalaletin, ehli küfrün, ehli ilhadın, ehli imana hücum ettiği bir sualdir. Hususan şeytanların yaratılmasındaki hikmetler, efendime söyleyeyim, ehl-i dalaletin Kur'an'da nasıl bahsediliyor, ehl-i dalalet, efendime söyleyeyim, ehl-i iman nasıl Cenab-ı Hakk'a isnat ediyor, bunun gibi böyle mühim meseleler var. Bugün inşallah birinci işaretten okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak feyizdar eylesin, hissedar eylesin bu dersimizi. Sadece Antep'te değil, Güneydoğu'da değil, bütün kainatta inşallah böyle muhtaçlara ulaştırsın diyoruz. Yani tek derdimiz budur. Tek tesellimiz de bu dersleri dinleyen insanların böyle nurlara karşı alaka peyda etmesi, Risale-i Nurları okuması, imanlarını kuvvetlendirmesi, imanlarını takviye etmeleri inşallah. Hikmetül İstiaze, Euzubillahimineşşeytanirracim, sırrına dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi euzu bike min hemezat şeyatin ve euzu bike Rabbi en yahdurun. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteberrik bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret. Sual, şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir methalleri olmadığı, hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyid ve müşebbik bulunduğu, hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehli dalaleti tenfir ettikleri halde hizb-ı şeytanın çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Ve ehli hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? El cevap, hikmeti ve sırrı şudur ki ekseriyeti mutlaka ile dalalet ve şer menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Ve ekseriyeti mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir ve vücudidir ve imar ve tamirdir. Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Evet, bütün azay esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat-ı insan, Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insana mazhar eder. Onun için et-tahribu eshal durubu emsal hükmüne geçmiş. İşte bu sırdandır ki ehli dalalet hakikaten zayıf bir kuvvetle ve kuvvetli ehli hakka pek kuvvetli ehli hakka bazen galip oluyor. Fakat ehli hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki onda tahassün ettikleri vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler. Eğer muvakkat bir zarar verseler vel akıbetu lil muttakin sırrıyla ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kalay metin, o hısn-ı hazin şeriat-ı Muhammediye ve sünnet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselamdır. Evet, en baştan geliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, sırrına dairdir. Şimdi biz her vakit, her an hayırlı işlerimizde, ibadetlerimizde, değil mi? Herhangi bir yere adım attığımızda, girdiğimizde, çıktığımızda, bir işe başladığımızda ne yapıyoruz? Şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Bakın, çok ince bir sır var. Besmele'ye başlamadan önce Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz yani. Şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Sırrına dair. Şimdi burada bu sırrı açacak üstadımız. Yani neden ehl-i iman, neden Müslümanlar sürekli şeytandan, şeytanın avanelerinden, şeytanın vesveselerinden, efendime söyleyeyim, Cenab-ı Hakk'a sığınıyorlar? Evet. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Neden Cenab-ı Hak sürekli bizi şeytandan, efendime söyleyeyim, uzak durmaya, şeytandan, şeytanın vesveselerinden uzak durmaya Cenab-ı Hak teşvik ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi auz bike min hemezat şeytin. Ne diyoruz? Allah'ım, şeytanın her türlü vesvesesinden sana sığınırız ya Rabbi. Ve auz rabbike en yehtun. Allah'ım, biz sana sığındık diyoruz ya Rabbi. Şeytandan, şeytanın vesveselerinden, şeytan oyunlarından, şeytan tuzaklarından. Bunu açabilirsiniz, çok geniş. Yani şeytan ve şeytan oyunlarından, tuzaklarından, vesveselerinden biz sana sığınıyoruz Allah'ım. En yehtun. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. Bak, bu bir sırdır. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteferrik bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret, sual. Önce suali anlamak lazım. Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı halde hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mahasinleri, ehli hakka müeyyid ve müşebbik bulunduğu, hem dalaletin müstekeh çirkinlikleri, ehli dalaletin de tenfir ettikleri halde, hizb-ı şeytanın çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Çok önemli bir sual, değil mi? Şu an gençler bu suali aramak için internetlerde, kitaplarda, efendime söyleyeyim, değişik yerlerde araştırmaya girmişler. Bakın, şeytanın kainata yaratmasına hiçbir methali yok. Yani şeytan, bakıyorsunuz, zahiren hep şer, hep tahrip, hep yıkma, ehl-i imanı insanları cehenneme sürükleme, ebedi hayatları, değil mi, karartma, efendime söyleyeyim. Şeytan kainatın icat cihetinde, efendime söyleyeyim, bir methali yok. Bir faydası yok. Zahirin değil, bir faydası yok. Hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar. Biz ne diyoruz? Ehli iman inayet altındadır. Ehli iman Cenab-ı Hak'ın rahmetine, rahmaniyetine nedir? Her vakit muhtaçtır. Biz neden Bismillahirrahmanirrahim diyoruz? Üstadımız yine bunu anlatıyor. Efendim, Rahman hangi manaya bakar? Rahim hangi manaya bakar? Efendim, Rahman bütün kainata külliyetiyle bakar. Rahim daha küçük değil mi böyle? Daha böyle küçük dar dairelerde. Bakın, biz ne diyoruz? Her zaman başımıza bir dert gelse, sıkıntı gelse, bir imtihan olsa ne diyoruz? Ya Rab, senin rahmetini bekliyoruz. Bir musibete giriftar olsak ne diyoruz? Allah'ım, senin rahmetini bekliyoruz. Yani ehli iman Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sürekli iltica ediyor. Bir manada ne yapıyor? İstinad ediyor. Bir manada Cenab-ı Hak'a sığınıyor. Ve Cenab-ı Hak ehli imana, vazifesini yapan ehli imana, Müslümanlara her daim inayetini gösteriyoruz. Değil mi? Üstadımızın duası var. Çok güzel üstadımız. Bakın, üstadımız duasında diyor, ya Rabbi, ne diyor? İnayetir Rahmaniye, yani inayet imdadiye, Cenab-ı Hakk'ın diyor rahmaniyeti diyor bize tecellisin. Allah'ım diyor, inayet imdad imdadımız için diyor. Bakın, Cenab-ı Hak'tan her daim inayet istemiş. İnayet nedir? Allah'ın hususi yardımıdır. Yani bir kul sıkıştığı an, darda kaldığı an, zorda kaldığı an veya normal halde ne yapıyor? Allah'ın inayetine sığınıyor. Ne diyor? Ya Rabbi, inayetini bizden eksik etme Allah'ım. Hatta bizim Nur Talebeleri Camii'nde öyle bir şey var. Ne diyoruz? Diyoruz, inşallah hususi inayete mazharız. Niye? Çünkü imana ve Kur'an'a hizmet ediyoruz. İnşallah rızık cihetinden, maişet cihetinden, yaşam cihetinden hususi inayete. Allah'ın hizmetinde olan, bu sadece Nur Talebeleri değil, bütün ehli iman. Cenab-ı Hakk'ın yolunda gidenler, Allah'a ayet-i kerimede ne diyor? Biz, bizim yolumuzda gidenlerin eli, gözü, kulağı, ayağı oluruz. Cenab-ı Hak vaat ediyor. Diyor, benim yolumda gidenin dünyevi yükünü alırım diyor Cenab-ı Hak. Benim yolumda diyen koşanın Cenab-ı Hak diyor, dünyevi yükünü alırım, sıkıntılarını alırım diyor. Ya kim ki dünyayı terk etse, Cenab-ı Hakk'ın yoluna feda ise, Allah bütün dünyevi sıkıntılarına kefil oluyor. Bakın, öyle bir kefil olan Rabbil Alemin var. Şimdi manayı açalım dağıtmadan. Şimdi kainatta icat cihetine şeytanın hiçbir medhali yok. Ehli iman da Allah'ın rahmetine, inayetine muhtaçtır ve mazhardır. Hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyid ve müşebbiktir. Ve Cenab-ı Hak sürekli, bakın, Kur'an-ı Kerim'de cennet ayetleri hemen hemen üçte ikisini kaplıyor. Cehennem çok az bir kısım. Cenab-ı Hak sürekli müşebbik, sürekli müşebbik, sürekli teşvik ediyor ehli imanı. Ve ne yapıyor ehli imanı? Ne yapıyor? Müeyyid ediyor. Cenab-ı Hak sürekli teşvik ediyor. Bir tarafta düşünün. Ehli iman Allah'ın rahmetine sığınıyor. Cenab-ı Hakk'ın inayetine sığınıyor. ve her şeyin Cenab-ı Hakk'ın geldiğine inanıyor, ümit ediyor. Medar teselisi var, nokta istinadı var, nokta istimdadı var. Diğer taraftan şeytan ne yapıyor? Tahrip ediyor, yıkıyor. Efendimizin icatiyetine hiçbir faydası yok zahiren. Evet. Ehli dalet tenfir ettikleri halde, evet burayı bir daha koyayım. Hem daletin müstekil etişkinlikleri. Değil mi? Üstadımız bir yerde çok güzel bir, yani küfür ve dalet üzerinde yürümek diyor. Buzlar üzerinde yürümek gibi yani. Buzlar üzerinde mi? Dalette olan bir insan her an cehenneme düşmeye namzettir. Bakın dalette olmak, değil mi? Aynı zamanda dalette olmak karanlıkta yürümek gibi yani. Değil mi? Ama yürüdükleri yolu bilmiyorlar yani. İstikballeri üstadımız anlatırken diyor. Sağ ve sol cihetten karanlıklar diyor yani. İstikbal, istikbal karanlık. Geçmiş, elemli. E bu insan nasıl hayattan lezzet alacak? Bakın. Ehli dalalet, müstekil çirkinlikleri, ehliden temfir ettikleri halde ve nefret ediyor. Hiçbir şeytan çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Şimdi sır nedir? Bakın. Ehli imanın bu kadar noktaya istinadı var, bu kadar noktaya istimdadı var, sığınacak Rabbil Alemin var. Buna rağmen neden şeytan ehli imana galebe ediyor? Neden çok defa Müslümanlar ehli iman şeytanın tuzağına düşüyor veya şeytanın vesveselerine düşüyor? Üstadımız ileride bahsedecek, hatta bazı alimler, bazı zatlarına mı imanın böyle gitmesi dahi yani, kebaire girmek, imanın gitmesi böyle çok derin konulara iniyor üstadımız yani. Ama üstadımız diyor ehli iman işte hissiyatına kapılabiliyor yani, o anlık şey yapabiliyor yani. Evet, orası ilerleyen zamanlarda. Hizb-i şeytan, şeytan ve şeytan askerleri diyelim, neden çok da pek galip ediyor ehli imana? Bu kadar müjde var. Cennetle müjdeliyor ehli iman. Demek Cenab-ı Hak cennetle müjdeliyor, ebedi bir hayatla müjdeliyor. Cennette en son girecek olan Müslümana dünya kadar bir mülkü saltanat verilecek. Ebedi bir hayatta müjde veriyor. Ve buna rağmen, bu kadar müjde vermesine rağmen, efendime söyleyeyim, bu kadar teşvik etmesine rağmen, neden ehli iman şeytanın vesvesesine, şeytan oyunlarına geliyor? Evet. Ehli hak her vakit şeytan şerrinin Cenab-ı Hak'a sığınması sırrı nedir? Neden biz sürekli وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ deme her ayetin başına ne yapıyoruz? اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Neden biz sürekli Cenab-ı Hakk'a, efendime söyleyeyim, şeytanın şerrinden sığınıyoruz? Bunun bir sırrı var. Bir sırrı var. Bir tahassüngah var. Bir tahassüngah. Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman biz ne yapıyoruz? Rahmetin nihayetsiz canibine kendimizi ne yapıyoruz? Efendime söyleyeyim, o sığınağa giriyoruz. El cevap. Şimdi suali düşündük değil mi? Şeytan kainatı icat yerine bir metali olmadığı halde, şer ve tahribat yaptığı halde ve ehli imanı bu kadar teşvik edici, bu kadar inayeti, bu kadar rahmeti, bu kadar cennette müjdemesine rağmen neden ehli iman yeniliyor? Ve ehli dalet tenfir ettikleri halde ve Kur'an'da cehennemle, üstadımız Cenab-ı Hak cehennem tehdit ediyor yani. Halidine fiha ebed ediyor yani. Bak, ebedi cehennemle tehdit ediyor. Ve buna rağmen neden ehli iman şeytanın ve şeytanın efendime söyleyeyim ne derler askerlerinin efendime söyleyeyim vesveselerine yeniliyor, ne şey yapıyor? Tatlı bir hatıra anlatalım. Nur hadimlerinden büyük abilerden bir abimiz, efendime söyleyeyim Feyzi abimiz, ömrünü iman ve Kur'an hizmetine vermiş bir abi. Artık yaşı belli bir şeye gelmiş, yaşlanmış ve halen iman ve Kur'an hizmetiyle elhamdülillah muazzam hizmet ediyor. Hem haliyle hem kaliyle gerçekten hizmet ediyor. Talebelerden birisi soruyor Feyzi abiye, diyor abi siz yıllardır iman ve Kur'an hizmetinde, dershanede kaldınız, medresede kaldınız, haram görmediniz, hayatınız iman ve Kur'an geçirir, sanayinin hizmetine geçti, artık şeytanlar size gelmez, artık nefis sizi sıkıştırmaz, belli bir yaşa geldiniz. Demiş kardeşim, eskiden şeytan askerlerini gönderiyordu, şimdi kendisi geliyor. Bakın çok manidar. Yani biz diyoruz ki imanımız kemale erince, efendimizin belli bir şey gelince artık şeytan öldüğü, nefis öldüğü bizimle uğraşması değil. Üstadımız çok ince bir sır yakalamış. Üstadımız demiş ki ehli tarihte olan nefsi öldürmek bizde yoktur. Bizde nefsle mücadele vardır. Neden? Üstadımız onu anlatırken şöyle diyor. Nefsini öldüren bazı zatlar daha sonra nefislerinden şikayet etmişler. Sonra diyor mesela anlaşıldı ki, demek üstadımız ileride diyecek yani, bazı asap ve damarlarda nefsin halen neler vardır? Efendime söyleyeyim, nefsine halen efendim, o vesveseleri, o hisleri vardır yani. Demek bizim hizmetimizde, bizim mesleğimizde, nur mesleğinde özellikle bu zamanda, ahir zamanda nefsi öldürmek çok çok çok zordur. Veli-i kamil zatlara hastır ki o da çok çok ehasafası hastır. Biz nefisle mücadele edeceğiz. Ehli dalletin hücum ettiği bir asırda ehli imana şu an hakikaten bütün küfür ordusu, küffar ordusu, dalet ordusu bir olmuş. Ehli imana hücum ediyor. Çocuğuna, ailesine, efendime söyleyeyim, sosyal medyasıyla, televizyonuyla, rezil rezil kanallarıyla ne yapıyor? Şu an amaç ne? Aileyi yuvayı dağıtmak, çocuğu yoldan çıkarmak. Nasıl bir gençlik olmasını istiyorlar? Efendime söyleyeyim, şuursuz, düşünen, sadece telefon başında olan, sosyal medyayla uğraşan, sersem, istikbali olmayan, efendime söyleyeyim, ailesine karşı gelen asi bir genç istiyor. Nasıl bir aile istiyorlar? Yuvasız bir aile istiyorlar. Nasıl baba istiyorlar? Asi, ailesinden bir haber, gayrimeşru yollarda, Allah muhafaza. Bakın bu hepsi şeytanın vesveseleriyle, şeytan tehlikeleriyle yani. Allah muhafaza yani. Yani bakın, ehli iman neden şeytana yeniliyor? Ve biz ehli iman olarak Cenab-ı Hakk'a sürekli şeytandan neden, efendime söyleyeyim, istihaze ediyoruz, sığınıyoruz? El cevap, hikmet ve sırrı şudur. Ekseriyeti mutlakayla dalalet ve şer menfidir, tahriptir, ademidir, bozmaktır. Dalalet yıkmaktır. Dalalet bozmaktır. Dalalet, üstadımız diyecek, var olan bir binayı tahrip etmektir. Şerdir. Değil mi? Ekseriyet mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir. Şöyle düşünün, hayalen. Bir insanı dalalete götürmek mi kolay, imana çağırmak mı kolay? Emin olun, bir insanı hidayete çağırmak, imana çağırmak o kadar zor ki. Rivayetlerde vardır, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'in kafasına 600 defa gitmiş. 600 defa kafasına gitmiş. Bazı kavimleri Peygamberimiz tekrar tekrar gitmiş. Tekrar tekrar gitmiş. Bakın, insanların imanını kurtarmak için taşlanmış. Yeri geldiği zaman değil mi? Taşlanmış. Yeri geldiği zaman Peygamberimizi, Efendimiz'i kovmuşlar. Peygamber Efendimiz'e, Efendimiz'e ne eziyetler çektirmişler. Günlerce aç kalmış. Bakın, insanların imanını kurtarmak hele bu zamanda çok zordur. Ama dalalet, biz bazen öyle diyoruz. Yani bir öğrenciler canibinde, bir öğrenci kazanmak için yıllarınızı veriyorsunuz. Ama bir tane insi şeytan bir genç alıyor, o öğrenci götürüyor. Bir ayda bütün emeğinizi heba edebiliyor. Bir baba evladını yetiştirmek için ömrünü feda ediyor. Bir babanın ömrünü verdiği bir evlat, efendim, okulda bir serseri tarafından olmadık yerlere gidip imanını dahi kaybedebiliyor. Değil mi? Yani müşahhas örnekleri çok. Yani batıl tasvir yapmayalım. Hali alemine şahit yani. Dalalet ve şer, tahrip kolaydır. Ama icat ve vücut zordur. Gerçekten zordur. Ekseriyet mutlakayla hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir. Değil mi? Hidayet ve hayır vücudidir. İmar ve tamirdir. Yani değil mi? Bir insan imanı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Aslında onu tamir etmeye çalışıyorsunuz. Manen tamir etmeye çalışıyorsunuz. Neden? Çünkü aklında binlerce vesvese var. Kalbi yaralı, ruhu yaralı, bütün latifeler yaralı, hayata bakış yaralı. Bakın, imanı kurtulunca dünyaya bakış açısı değişecek. Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak. Lüzumsuz şeyleri terk edecek. Haramı terk edecek. Dolayısıyla nedir? İmar ve tamirdir. Herkes malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Bir bina düşünün, haşmetli bir bina. Bir ordu giriyor. Efendime söyleyeyim, bir ordu 20 günde o binayı yapıp çıkıyor. Bir çocuk eline aldığı küçük bir bomba ile o binanın dibine bırakıp kaçsa 20 günlük bina birkaç dakikada harap olur. İşte iman kurtarmak budur. İşte imanı kaybetmek budur. Günlerce insanların imanını kazanmak için uğraşırsınız. Değil mi? Sahabe mesleği, peygamber mesleği. Günlerce uğraşırsınız. Ve bir tane ehli dalalet, bir insi şeytan uğraştığınız kişiyi alır. Birkaç günde harap edebilir yani. Onun için tamir etmek, imar etmek, efendime söyleyeyim nedir? Müsbettir, zordur. Fakat tahrip kolaydır. İşte şeytan bunu yapıyor, tahrip yapıyor yani. Bir muhterem abimizden anlatmıştım, böyle bir gece ağladım dedi öyle. Bir gece ağladım. Neden ağladın? Günlerce böyle imanını kurtarmaya çalıştığım bir genç vardı. Günlerce derslere gelmesi için uğraştığım, peşine düştüğüm, kitap verdiğim falan. Sonra işte çarşıda, caddede farklı bir halde görür böyle. Üniversitede bir genç kardeş dedi, ağladım yani. Ben dedi onlar yani o kadar günlerce uğraştım. Ama hani aklımıza şu mana da geliyor. Zihinler dağılmasın. Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselam diyor ya, ey Resulüm, hidayet senin elinde değil yani. Bakın, biz vazifemizi yaparız. Şeytan ne kadar tahrip etse, ne kadar icat etse, biz ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Yine iman kurtarma davasına koşacağız. Yine vazifemizi yapacağız. Daha sonra ne diyeceğiz? Ya Rab, ben vazifemi yaptım. Daha sonra vazife ilahiye kaçmayacağız. Çünkü Cevşen'de okuyoruz. Ne okuyoruz Cevşen'de? Ya münabbir el kulub, ya tabib el kulub, ya habib el kulub, ya musabir el kulub. Kalpler Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Kalpleri çeviren Allah'tır. Onun için duada diyoruz, ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimizi en güzel hale çevir. Yani kalbe ulaşamayız. Evet, Halit Ertuğrul hocamız diyor ki, kalbe öğrenciye diye ulaşmak için mesela bizim için diyor, önce kalbe girin diyor. Kalbe gireriz ama o kalbe sahibi olamaz. O kalbin sahibi Allah'tır. Kalp ayna İslamettir. Kalp Allah'ın aynasıdır. Yani biz birisinin imanını kurtarmak isterse veya ailemizin imanını kurtarmak, biz anlatırız, vazifemizi yaparız, halimizi ve kalbimizi. Ama sonra ne deriz? Ya Rabbi, hidayet senin elindedir Allah'ım. Eğer hidayet insanın elinde olsaydı sümbaşa, Hazreti Nuh kendi evladını kurtarırdı değil mi? Değil mi yani? Ebu Cehil hanıma Ebu Cehil'i kurtarırdı. Ama olmadı bak. Hidayet Cenab-ı Hakk'ın elinde. Yani gözü önünde evladı boğuluyor. Hazreti Nuh davet ediyor. Ama ne yapıyor artık? Bak yani biz akla kapı açarız, ihtiyarı elden almayız. Yani insana çağırırız. Efendimiz'in vazifemizi yaparız. Akla kapı açtık. Anlattık. Ama hidayet veren Cenab-ı Hak'tı. Unutmayacağız yani. Evet. Ne dedik? Şeytan ne yapıyor? Menfi, yıkıyor, tahrip ediyor Adem. 20 adamı 20 günde yaptı bir binayı. Bir çocuk bir günde, birkaç saatte, bir gün bile değil, birkaç saatte harap edebilir. Evet, bütün azay esasiyenin şerait hayatının vücuduyla vücuda devam eden hayat insan, Halık Zülcelal'in kudreti mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle bir insanın hayatta kalması için bütün kainat çalışıyor. Cenab-ı Hak güneşi o insan emrine veriyor. Ayı o insan emrine veriyor. Efendim ineği o insan emrine veriyor. Sineği o insan emrine veriyor. Bakın bütün kainat çalışıyor. Bir vücudu insanın devamı için bütün kainat çalıştığı halde bir zalim gelip bir bıçakla o vücudu insanı kesip o hayatı tahrip edebilir. Hani bütün kainat çalışıyordu. Bakın vücudu esasının devam etmesi için binlerce esbab Allah'ın izniyle bir araya gelecek. O insan hayat devam edecek değil mi? Bakın bütün vücut çalışsa, kalp dursa bitti. O insan dünyadaki defteri kapandı. Amel defteri kapandı. Yani demek ki bakın tamir yapmak ne kadar zordu. İmar ne kadar zordu. Vücudu idi zordur. Bütün şartlar bir araya gelecek. Ama tahrip bir zalimin bir uzvu kesmesiyle. Bütün organların çalışıyor, neşelisin, mutlusun, kainatta her şey emrinde, biiznillah teala, her şey güzel. Bir zalim gelip bir uzvu kesmesiyle bir anda vücudu hayat gidebiliyor. Biraz tekrar okuyorum. Evet, bütün azay esasiyenin şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat insan, Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde. Bak hayat Allah'ın kudretine mahsus. Kudretine mahsus. Evet. Olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insanı mazhar eder. Bir dakikada, birkaç dakikada hayatta olan insan mevte mazhar etti. Onun için et-tehrib esal. Tahrip kolaydır. Tahrip kolay. İşte bu sırdandır ki ehli dalet hakikaten zayıf bir kuvvetle. Ne yapıyor? Şeytan ne yapıyor? Elinde bir kamçıyla gelmiyor bize. Bakın lümme-i şeytaniye denilen yerden besvese veriyor. Efendim fikrine giriyor, düşüncene giriyor. Tam Cenab-ı Hakk'ın huzurundasın. Allahu Ekber diyorsun huzurundasın. Bir an sana bir vesvese veriyor, namazda huzurunu kaçabiliyor. Tam Kabe'nin önündesin. Efendime söyleyeyim. Kalbine herhangi bir şey verebiliyor. Bakın. Ne yapıyor? Elinde bir güç yok. Zayıf, kuvveti yok. Fakat bir vesveseyle, bir fikirle, bir düşünceyle ne yapabiliyor? Ehli hakkı bazen galip oluyor. Bakın ehli hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki, bakın üstadımız ümitsizliğe düşmüyor. Bizim bir kalemiz var. Öyle muhkem bir kale. Değil mi? O kaleyi şimdi seyircilerimize soruyoruz okumadan. O kale nedir acaba? Nasıl bir kale? Şimdi bazen akıllarına geliyor işte Kur'an'dır, namazdır, efendime söyleyeyim duadır, tesbihdir, seccadedir. Bakın nasıl bir kalemiz var. Ehli Akın öyle muhkem bir kalesi var ki, öyle sağlam, öyle yıkılmaz bir kalesi var ki, ona tahsin ettikleri vakit o kalenin içine girdin, o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler biiznillahü teala. Ehli iman o kaleye girip o kalede kendini muhafaza ettiği zaman şeytan hiçbir halt edemez. Eğer muvakkat zarar verse, zarar verdi diyelim, vel akıbetu lil muttakin, müttaki olanların akıbetleri hayır olur inşallah. İttiba edenlerin, Cenab-ı Hakk'ın da onların akıbeti, efendime söyleyeyim, ne olur? İnşallah müttakilerin akıbetleri güzel olur. Sırrıyla ebedi bir sevap. Çünkü ehli iman çektiği her sıkıntı neticesi sevaptır. Ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kalay metin, o hısn-ı hasin, şeriat-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam ve sünnet-i Ahmediyedir. İşte o kale Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetsenesidir. Evet, dersi bitirmeden diyoruz. Peygamberimiz aleyhisselam veda hutbesinde bize iki emanet bırakmış. Ne diyor? Birisi Kur'an, birisi sünnetim. Eğer bu ikisine sımsıkı sarılırsanız sarsılmazsınız diyor. Bugün ehli iman buhran geçiyorsa, bugün ehli iman psikolojisi bozuksa, bugün ehli iman ailesinde, hayat içtimaisinde, hayat siyasetinde sıkıntı yaşıyorsa, bilin ki Kur'an'ımız bize bırakılan iki emanete tam manasıyla sahip çıkmamışız. Değil mi? Birisi Kur'an, birisi sünnet seniye. Rabbim hayatımızı sünnet seniye dairesinde geçirmeyi nasip eylesin. Bizleri ihlasla ama muvaffak eylesin. Bir ömür boyu nurlardan ders almayı nasip eylesin. Bu zamanda Risale-i Nurlar ekmek gibi, su gibi, hava gibi ihtiyaçtır. Hakikaten ihtiyaçtır. İnsanlar feryat ediyorsa, insanlar dertlerine deva bulamıyorsa, insanlar şikayet ediyorsa, isyandaysa, bilin ki manevi yaralarımızın devası Risale-i Nurlar'dır. Onun için gücümüzün yettiğince, sesimizin arttığı kadar diyoruz ki gelin bu nurlar sofrasına oturalım. Gelin nurların önünde diz çökelim. Risale-i Nur'un müşridi yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur üstadı yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur ayrı bir üstada, ayrı bir müşride, ayrı bir sofiye, ayrı bir şeyhe ihtiyacı yoktur. Karşına geçeceksin, tam teslimiyette okuyacaksın. Allah'ın izniyle pencereler ardı ardına açacak ve kainata bakış açın değişecek. Evet kıymetli dinleyiciler, bize ayrılan vaktin sonuna doğru geliyoruz. Her zaman dersimizin sonunda dediğimiz gibi, eğer olduğunuz yerde, evinizde, mutfağınızda, iş yerinizde, masanızdaysanız bizimle beraber açıp bu dersi beraber mütala müzakere yapalım. O çok daha lezzetli. Bazen bir satırları açıp sadırlara geçebiliyoruz. Satırdan okumak çok daha tesirlidir. Siz orada açarken, biz de burada okurken, inanın kainat kitab-ı kebirinde efendime söyleyeyim, öyle manalar açılacak ki, öyle mütefekkirane manalar açılacak ki, yani insan hakikaten çok çok lezzet alıyor yani. Üstadımız diyor, sen de tefekkürü keyiflendirmek var yani. Hem okuyorsunuz hem lezzet alıyorsunuz. Bu birinci mana. İkinci mana, eğer aracınızda dersi dinliyorsanız, efendime söyleyeyim seyahatteyseniz, zaten orada efendime söyleyeyim açmak, takip etmek imkansız. Fakat dinlerken bir not edin bir köşeye. Efendim veya hafızanıza kaydedin. Daha sonra o gün içinde veya o hafta içinde açın. Hakikaten 13. lemma nedir? Bir okuyayım. Bu çok daha tesirli olur inşallah. Bugünkü dersimiz burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın, nur ile kalın. Her dersin sonunda dediğimiz gibi, bulunduğunuz ilçede, kasabada, köyde, şehirde, ülkede, neredeyse, nerede olursanız olun, efendime söyleyeyim, internet üzerinden davet radyoya yazarak dersimizi dinleyebilirsiniz. Olduğunuz yerdeki derslere iştirak etmek isterseniz, biz radyomuza ulaşarak olduğunuz yerdeki sohbetlere sizin inşallah iştirakınızı sağlarız. Ve yine Risale-i Nur eserine ulaşmak isterseniz, elhamdülillah şu an Diyanet elinde nurlar basılıyor. Diyanet satış şubelerinden veya efendime söyleyeyim Risale-i Nur'un kendi sayfalarından efendime söyleyeyim bunlar temin veya radyomuza ulaşarak temin edebilirsiniz. Ve son duyurumuz, artık herkes hakikaten demek istemiyorum ama teknoloji bağımlısı olmuş. Telefonumuza ben Risale-i Nur okumak istiyorum derseniz, telefonumuza Risale-i Nur RNK programını indirerek müsait vakitleri Risale-i Nur okuyarak geçirebilirsiniz. Örneğin gittiniz bankada bekliyorsunuz, sıranız var. O vakti telefonda lüzumsuz şeylerle geçirmekten ziyade açıp Risale-i Nur'dan 3 sayfa okusanız elhamdülillah o günkü okumanızı kısmen yapmış olursunuz. Veya bir yerde bekliyorsunuz, birisini bekliyorsunuz. Efendim sosyal medyanın rezil platformlarını bir yerde sayfalarını açın Risale-i Nur'dan 5 sayfa okuyun. Hakikaten çok daha böyle tefekkürü, çok daha imani ders almış olursunuz. Biz bunu bizzat kendi hayatımızda gördük. Bir insan, hususan nur talebesi, çok sosyal medyada dolaştığı zaman, çok efendim söyleyeyim her haberi açtığı zaman, her şeyi izlediği zaman Risale'deki tesiri azalıyor. Bizzat kendi hayatımızda Hakk'a yakın yaşadık. Biz o sebepten dolayı gerçekten kendi telefonumuzda sosyal medyayı artık yavaş yavaş kaldırmaya, tamamen kaldırmaya gittik. Çünkü tesir azalıyor. Yani bu gözler haram gördüğü zaman, bu gözler film gördüğü zaman, bu gözler başka nazarlar gördüğü zaman, bu kulaklar başka şey işittiği zaman sanırımdaki tesiriniz azalıyor. Yani sanırım size kapanıyor yani. Gerçekten açılmıyor yani. Yani bu bir sırdır yani. Ben hakikaten öyle söylüyorum. Yani sanırım okuyan bir insanın gözleri temiz olması lazım. Kalbi, ruhu temiz olması lazım ki manalar açılsın. Yoksa manalar açılmıyor. Rabbim manaları tam manasıyla hissetmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Çekilip nuru hidayet yine zindan olacak. Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber verme sakın. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid sararıp solsa gerek. Kapanıp Kabe'yi irfan, yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yad olacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak? Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? İşiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bak hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahşolan envarını sen çeksen eğer,

kalbi hazinim yine handan olacak. Babı feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nur-u hüda, bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap, yine haksın, buna şahit yine Kur'an olacak. Kab-ı Kavseyn'den alıp dersimi bildim ki ayan, o güzel nuru bedi manevi sultan olacak. Sakınıp feyzi bir çareye bahsaçma bugün. Yeni baştan yine şeyda, yine giryan olacak.

Rahmetin söz kesilmiş halisin sen. Tebessümünün kıvrımından okuyoruz sonumuzun sonsuzluğa aktığını. Susuşundan sonsuz denizlerin mavisini taşıyoruz gönüllerimizin kıyısına. Eğik bir hurma dalı nezaketinde yırtıyorsun gözlerimizdeki perdeyi. Nabzımıza can oluyor dudağına değen heceler. Küllenmiş ümitlere köz sunuyor yağmur kokulu hecelerin. Tükenişlerimizin üzerine merhem diye dokunuyor şefkatli bakışın. Sessiz sızılarımızın yanağına bin teselli oluyor İnci dişlerini seyrettiğimiz gülüşlerin. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Rahman'ın her şeye muhtaç olan yaratılmışlara şefkatle eğilişinin nur kavisi oluyorsun gönlümüze. Yüzü yerde gezen, umutları tükenmiş, utancına yenilmiş biz mücrimlerin kirpik uçlarına çiğ diye dokunuyorsun Gaffar'dan, Rahim'den, Tevvab'dan. Tutup yanağımızdan bir daha baktırıyorsun mütekellimin güneşler yakan, yıldız yıldız ışıldayan, çiçek çiçek fısıldayan muştu göğüne. Kendimizden ümit kesmişken biz kırık kanatlarımızı, umutsuz yakarışlarımızı nazlıyorsun merhametin kıblesinde. Senin gizli sorularına cevap diye geldi vahiy. Sen razı olmadın diye sessizliğe mevsimi geldi sözün. Sen derdine düştün diye nasiplendik kutlu söz ağacından. Sen aradın diye kalbimize yar oldu Kur'an. Sen

0: sözün sabahı. Sen susadın diye türlendi şefkat sağına. Ah ki bilemedik, yağmur duasıymış meğer sancıların. Sonsuz bir yağmuru hak edermiş kalbinin tarlasında sakladığın umut çekirdekleri. Bahar rüyası görmüşsün bizim için sen. Melik'in mülkünde baş köşeye oturtuluşumuzun sebebisin sen. Bizsiz de edebilen, biz olmasak hiçbir şeyi eksilmeyen Subhan'ın vazgeçilmezi olduğumuza emin olduk senin yüzünden. Ehad ve Samed'in biriciği olduğumuza, senin eteğine tutundukça inandık. Senin gül hatırına sulanırmış nice diken, yeni öğrendik. Senin yanında durduk diye gül olmaya niyetlendik. Üzerimize titredikçe, kılımıza zarar gelmesin diye kendini paraladıkça sen, bildik ki nazlı bir misafir diye ağırlanıyoruz yeryüzünde. Sen ana yüreği gibi olup üzerimize kanatlarını indirdikçe kapısına vardık Rahman ve Rahim'in. Rauf ve Rahim'in arza düşen gölgesi diyebildikçe seni, çilekeş tebessümünde serinledik ebediyen. Öylece emin olduk izzetimizden. Öylece yüzümüzü kaldırdık yerden. Onca günahla kirlenmişken Rahman'ın umudu olduğumuzu bildik. Onca isyanımıza rağmen Rahman'dan umutlanabileceğimizi gördük sıcacık gözyaşlarında. Varlığımızı parçalayan talihsiz unutuş sen geldin diye son buldu. Nankörlüğün çirkin lekesi sen yanımızda olunca temizlendi ellerimizden. Kibrin kokuşmuş gölgesi sen uyarınca çekildi üzerimizden. Değerimizi düşüren sahipsizlik, sözün ağırlığını omuzlarında taşıdın diye bitti. Sözün muhatabı sayıldık sayende. İstemesi önemsenenlerden oldu. Bize bizden yakın garibe komşu olduk. Bizi bizden önce seven Vedud'un göz bebeği olduğumuzu senin duruşundan anladık. Sevmeyi de sevilmeyi de senin durduğun, senin olduğun halde olmakla sahici kılabildik. Senin yanında oldukça günahları görülmeyesice, hataları yok sayılasıca Habib olabileceğimize ümitlendik. Ayaklarımızı yerden kestin işte. Bak ki çoktan miracına tutunduk. Senin kulluk sevdan sayesinde başımızı Mahbub-u Ezeli'nin yakınlığına koyabildik. Sen yüzünü döndün diye Kabe'mizi bulduk. Kıblemize dönebildik. Biri bildik, biri çağırdık, biri istedik, biri söyledik. Çokça ilahların merhametsiz yüzünden, taştan tanrıların vefasız gözlerinden medet ummaktan vazgeçtik. Ümitlerimizi soğuran uçurumlardan ayağımızı çekebildik. Kalbimizi yakan ateşten parmaklıkların ardından senin şefkatli sözlerin sayesinde kurtulabildik. Cemil'in ışığını düşürdün yüzümüze. Latif'ten incelikler serpiştirdin gönlümüze. İnceliklerin çizgisine yakıştırdın bedenlerimizi. Yüzümüzü günahlardan temizleyecek, alnımızı ak edecek yönelişleri senin namazınla bulabildik. Sen
1: bağışlanırız hatırına ey sevgilim. Yok sayılır kötülüklerimiz. Hatırlatılmaz günahlarımız. Öyle güzel, öyle özel, öyle tatlı, öyle severek bağışlanırız ki bağışlandığımızı da fark ettirmez bize Gafuru Rahim. Utandırmaz bizi günahlarımızın hatırasıyla. Kendi gözlerimizin bile bize kınayarak bakmasına izin vermez. Unutturur bize de bir zamanlar.
0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

son bir karanfil gibi. Nazlı Filiz, acuze beddualar evinden çıkıyor sahnesine ama sarmaşıkların. Kapı aralığında büyüyen yaslı Ebru, çekiyor bağrındaki zifiri hançerini, ölümün eksenine yürüyen aşıkların. Yine mi bir yanardağ içinde kalacağım? Şuh bir karanfil midir bulutların içinden ölü bir serçe gibi yüreğime dokunan? Ah yine mi sonbahar sararıp solacağım? Çöllerde yalnız benim şiirimdir okunan.

Ey ipek gülüşlerle bahtıma düşen hayal, sen de mi koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda. Ya bir Süreyya gibi parlayıp içimde kal, ya da intiharıma mahkum olma kanımda.

Sükutu hayal midir yine sessiz ruhumu siyah bir kedi gibi bekleyen köşelerde? Devler de yakalanır biliyorum bu derde. Neden hala tütüyor ocağı gariplerin? İniyor cihan şümul aydınlıklara perde. Semender boşluğuna köz taşır atlıların. Rahminde kıyametin muamma ıssızlığı. Acılar mahkumudur çılgın karartıların. Nerede o cezbe ki anlasın martıların bir kalbin denizinde çektiği yalnızlığı?

Çilekeş ve sitemkar anılarla beraber bir haber bekliyorum ötelerden, bir haber. Yanardağ tohumları yeşeriyor acımdan, kapısının önünde...

hangi karanlıkta saklanıyorsan söyle. Aydınlıklarımla geleyim sana. İçinde özlemlerimi son bulduracak şarkılarımı getireyim beraberimde. Hazır değilsen söyle yıldızlara, göz kırpsınlar bana. Onlar da bilirler aşıkların yüreklerini. Yoksa kayar mıydı sevdalılara? Ya da istersen sen gel. Bahar görmeden güldür yüzümü ki kuşları kıskanmasın baharın. Rüzgarı ellerinden devşirmesin sevdamızı. Eğer benden kaçıyorsan yorulursun. Söyle, daha ne kadar uzaklaşabilirsin ki benden? Gittiğin yerde değil miyim zaten?

nideydim alemi, alemde hayranın olaydım ya. Nideydim Adem'i, Adem'de kurbanın olaydım ya. Nideydim huru kılmanı, nideydim bağı rıdvanı, nideydim başka seyranı, sana seyran olaydım ya. Nideydim devleti cahı, nideydim izzeti şahı, nideydim mihrile mahı, sana mihman olaydım ya.

Nideydim yarı ayarı, nideydim bülbülü zarı, nideydim gülü gülzarı, sana giryan olaydım yar. Nideydim yarın olsaydım, nideydim varın olsaydım, nideydim zarın olsaydım, sana nalan olaydım yar. Nideydim Zülfü Leyla'yı, nideydim Çeşmi Şehla'yı, nideydim başka sevdayı, sana suzan olaydım ya. Nideydim şanına layık, Hulusin olmasa aşık, nideydim olmayı ayık, sana mestan olaydım ya.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

ey keman ebru, nala kurban edersem can sana. Bin benim gibi ider her laksa can kurban sana. Mihrini canda ezelden saklar idim, sanma kim dar-ı dünyada görüp hayran olup duracağım sana. Dar-ı dünyada görüp hayran olup duracağım sana. Dilde gam-

azmış ol hattı reyhan sana. Hun dil yaşınla adli, gerçi seyl oldu diri. Kanlı yaşın görecek, rahmeylemez canan sana.

Didara talip olan olmaz cinana muhtaç. Canana ihtiyacit, gel olma cana muhtaç. Kaşınla kirpiğinden kattüme gamze bestür. Şemşir zenler olmaz tiru kemana muhtaç. Ol afitabın gitsem haki derinde mesken. Bir zerre olmaz idi kasr-ı cinana muhtaç. Çün macera bilindi, başından oldu takrir. Ol mesnekim ıyan, olmaz beyana muhtaç. Adli, nigara halün arz et, niyaz birle. Derviş olan.

0: Öylesine cömertsin ki keremine nihayet yok, lütfuna bahane yok, ihsanına sınır yok. Yerden göğe her isteği yerine getirmekle hazinenden zerre eksilmez. Her varlığa her an rızık vermekle nimetlerinden damla eksilmez. Sen ki yeryüzünü nimet sofrası eyleyip baharı bir çiçek destesi gibi o sofraya koyar, kokularını nimetlerinin üstüne serpersin. Sana ihtiyacımı arz etmem, bana ağır gelmez. Sen ki gökleri yıldızlarla donatıp ışıklarını ve ateşlerini bakışıma süs eylersin. Sana acizimi arz etmem, bana ağır gelmez. Sen ki merhametinle varlığa erdirdin beni, cömertliğin hiçliğe düşmeme izin vermez. Ebedi cennetine buyur et beni. Sen ki rahmetinle nimetleri tattırdın bana, rahmetin nimetlerini geri almana izin vermez. Sonsuz nimetlere doyur beni. Sen ki gül yapraklarını kokularla bezer, bülbül sesleriyle süsler, şebnemlerle taçlandırırsın. Keremin kalbimin sevdasız kalmasına izin vermez. Ayrılıksız aşklara kavuştur beni.
1: Ya Deyyan,
0: varlığım sana dayanmaktadır. Başkaları varlığa muhtaç. Hayatımı sana borçluyum. Başkaları hayata muhtaç. Fakrımı sana söylerim. Başkaları ekmeğe muhtaç. Aczimi sana gösteririm. Başkaları kuvvete muhtaç. Deyyan sensin. Her anım senin sayendedir. Deyyan sensin. Hayatım senin hazinendedir. Deyyan sensin. Her iyilik sana bağlıdır. Deyyan sensin. Her güzel sana borçludur. Bilirim ki rahmetin kalbime ilaç, rahmetinle ödüllendir beni. Bilirim ki muhabbetin başıma taç, muhabbetinle sevindir beni. Bilirim ki günahım bağışlamana vesiledir, bağışla beni. Bilirim ki senin lütfun yoksa cennet de viranedir, lütfuna kandır beni.
1: Ya Enis,
0: senin yakınlığınla gökler ve yer buluşur. Senin izninle kalpler birbirine ısınır. Yakınlığın olmasa alev üşür. Ünsiyet vermezsen kalpler küsüşür. Kalplere aşkı koyan sensin. Dağı dağa kavuşturan sensin. Güneşi gözüme nur eyleyen sensin. Gökleri başıma tac eyleyen sensin. Dikeni güle dost eyleyen sensin. Gülü dikene süs eyleyen sensin. Sensiz, çaresiz ve yalnızım. Senden ünsiyet beklerim. Yakınlığına alıştır beni. Dostluklar ünsiyetinle sahihleşir. Keremine susadım. Dostlarının arasına al beni. Sensiz sular yakar dudağımı.

Hem sararsın, Ali.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır.

Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Biricik Önder, insanlığın üstadı, insanlığın lideri Hayber yolunda. Haydar-ı Kerrar Hayber yolunda. Şah-ı Merdan Hayber Kalesi'nin kapısını kalkan yapan Hayber yolunda. Hicretin 7. yılında Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den 2 ay sonra savaş hazırlıkların yapılmasını beyan ediyordu. Şerefli arkadaşlarına hazırlıklarını yapmalarını istiyordu. Hedef Hayber'di. Medine'den 180 kilometre kuzeyindeki Hayber'i hedef gösteriyordu. Arap Yarımadası'nın en önemli yerleşim merkezlerinden biriydi. 7'si büyük olmak üzere birçok kale ve burçlar topluluğunun ortak ismi Hayber'di. Hayber İbranice'de kale anlamına geliyordu. Hayber büyük tarım alanlarına sahipti. Hurma bahçeleri ve üzüm bağlarıyla meşhurdu. 10.000'in üzerinde ordu çıkartabilecek kadar büyük bir nüfusa sahipti. Halk zengindi. Hayber Yahudilerin zenginlikleri savaş araç ve gereçlerine de yansımıştı. Son derece güçlü bir askeri donanıma sahiptiler. Ayrıca Araplar tarafından bilinmeyen mancılıklara da sahiplerdi. Her şeyden önemlisi son derece sağlam kaleleri vardı. Peygamber Efendimiz hedef Hayber buyuruyordu. Zira Hayber Mekke'den sonra Müslümanlara düşmanlığı merkez haline gelmişti. Medine'den kovulan Beni Nadirliler Hayber'e gelmişlerdi. Onların gelmesiyle Hayber tam anlamıyla Müslümanlar için fitne fesat yuvası haline dönüşmüştü. Hendek Savaşı'nın arkasında Hayber Yahudileri vardı. Önce Mekkelileri kışkırtıyor, organize ediyorlar, sonra Katafalınları, Sakiflileri, Ehabişlileri organize ediyorlardı. Müslümanların üzerine yürümeleri şartıyla Hayber'in bir yıllık hurma ürününü vaat ediyorlardı ve 10.000 kişilik bir orduyu oluşturuyorlardı ve Medine üzerine yürüyorlardı. Bu dev ordu Müslümanları silindir gibi ezecekti, yok edecekti. Böylesi devasa bir ordunun oluşumunda en etkin olansa Hayber Yahudileriydi. Bu durum Hayber üzerine yürümeye, savaş açmaya yetip artıyordu. Beni Kureyze Yahudileri Hendek Harbi'nde Mekke müşrik ordusunun safında yer alıyordu. Müslümanları arkadan vuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyor, Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlılar kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyordu. Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlıları kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Ama bunu başaramıyorlardı. Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den Medine'ye geldiğinde Hayber için hazırlıkları başlatıyordu. Hazırlıklar olurken bir şey dikkat çekiyordu. Çevredeki kabileler de hazırlıklar yapıyordu. Umre yolculuğuna katılmayanlar büyük bir coşkuyla Hayber için hazırlık yapıyorlardı. Ancak Peygamber Efendimiz sadece umre yolculuğuna katılanların hazırlık yapmalarını beyan buyuruyordu. Müslüman olup da umre yolculuğuna katılmayanlar savaşa katılabileceklerdi ama ganimet alamayacaklardı. Bu durumlar ayetlerle bildiriliyordu. Fetih Suresinin 15. ayetinde "Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar bırakın biz de size katılalım diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki siz asla bize katılmayacaksınız.
Allah daha önceden sizler için böyle buyurmuştur. Onlar size, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir buyuruluyor.

0: Umre seferine katılmayanlar Hayber Savaşı'na büyük bir arzuyla katılmak istiyorlardı. Umre seferinde büyük tehlike vardı. Mekke müşrikleriyle savaşma ihtimali dahi vardı. Ayrıca bundan bir netice almak da mümkün gözükmüyordu. Kalplerinde dünyevi kaygıların ağır bastığı kimseler Umre seferinden uzak duruyorlardı. Ama Hayber seferi çok başkaydı. Hayber zaferle sonuçlanırsa büyük ganimetler elde edilirdi. Hayber, Arap Yarımadası'nın en zengin bölgesiydi. Haliyle ganimetlerin büyük olacağı belliydi. Bilinen bir husus vardı. Müslümanlar girdikleri savaşlardan zaferle çıkıyorlardı. Müslümanlar savaş konusunda ciddi boyutlarda tecrübeler elde etmişlerdi. Hayber Savaşı'nda Müslümanların zafer elde edeceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ganimetler büyüktü ve zafer yakın gözüküyordu. Bu durum Umre seferine katılmayanların iştiyaklarını, iştahlarını artırıyordu. Ama ayetlerle Umre seferine katılmayanlar umduklarına ulaşamayacaklardı. Mekke'nin liderleri Hayber'e hazırlık yapıldığını duymuşlardı. Peygamber Efendimiz'in Hayber'e yürüyeceğini, Hayber Yahudileriyle savaşacağını öğrenmişlerdi. Mekke liderleri bu haberi duyunca hayret içinde kaldılar. Tam bir şaşkınlık yaşadılar. Hayber gibi 10 bin savaşçısı olan bir toplumun üzerine yürümek son derece tehlikeliydi. Bir de sağlam kaleleri vardı. Yol vermez, içine girilmez kaleleri vardı. Mekkeli müşrikler bunun tam bir çılgınlık olduğunu, kendi elleriyle kendilerini ölüme götürdüklerini söylüyorlardı. Bir taraftan da peygamberin son derece akıllı olduğunu ama böyle büyük bir yanlışı nasıl yapabildiğini dile getiriyorlardı. Önce şaşırsalar da hayret etseler de sonra seviniyorlardı. Artık Muhammed'in sonu geldi diyorlardı. Şarkılar söylüyor, oyunlar oynuyorlardı. Bir an evvel Hayber Savaşı'nın olmasını temenni ediyorlardı. Hayber Savaşı'nda dananın kuyruğu kopar diye seviniyorlardı. Hayber'e hazırlık vardı. Bu gizli de tutulmuyordu. Haber dalga dalga yayılıyordu. Hayber Yahudiler de duymuştu. Biraz şaşkınlık, biraz alay konusu yapmışlardı. Hayber üzerine ne ile gelebiliyorlar diye biraz şaşırmışlardı. Sonra alay almışlardı. İnanmamışlardı. Muhammed'in hazırlık diye bir gösteri yaptığını dillendiriyorlardı. Haberin asla gerçek olamayacağını, bu habere ancak gülünüp geçilir diye bakıyorlardı. 10.000 ordusu vardı. Yüksek teknolojisi vardı. Kalelerde mancılıkları vardı. Çelikler misali kaleleri vardı. Arap Yarımadası'nda hiçbir güç böyle bir yapının karşısına çıkamazdı. Çıkacak olursa kendinin sonu olurdu. Ama iş Hayber Yahudilerinin düşündüğü gibi, alaya aldığı gibi değildi. Haberin doğru olduğu öğreniliyordu. Güçlerine güç katmak için katafanlıları da devreye sokmak istiyorlardı. Onları da kışkırtıyorlardı. Müslümanlar Hayber'e yürüyordu. İslam ordusu 1600 kişiden oluşuyordu. 200 atlı, diğerleri piyadeydi. 20 kadar da sahabi kadın vardı. Hazreti Ümeyye binti Kays radıyallahu anh, "Ya Resulallah, izin ver biz de gelelim. Savaş sırasında yaralıların tedavisini yaparız. Su ihtiyaçlarını karşılarız." diyerek kadınların sözcülüğünü yapıyordu. Onun bu isteğine Allah'ın bereketi üzerine olsun buyuruyor, izin veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin eşi annemiz Ümmü Seleme, halası Hazreti Safiye radıyallahu anha, Ümmü Eymen, Ümeyye binti Kays, Ümmü Salit orduya katılan sahabi kadınlardan bazılarıydı. Ordu hareket etmişti. O coğrafyanın en çetin ordusunun üzerine yürüyordu. Yolculuk uzundu. Sıcaklık şiddetliydi. Haliyle son derece yorucuydu. Ama bütün bunlara rağmen yolculuk çok farklı cereyan ediyordu. Müslümanlar savaşların tedirginliğini üzerlerinden atmışlardı. Karşısındaki ordunun sayısı çok fazla da olsa onlar bunu mesele etmiyorlardı. Hendek Savaşı bitiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müjde veriyordu. Bir daha müşriklerin Müslümanlar üzerine gelemeyeceği ve Hudeybiye'den sonra da büyük bir fetihin muştusunu haber vermişti. Onlar şimdi Hayber üzerine yürüyorlar. Hayber'in zaferlerle sonuçlanacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Yolculuk bir sevinç, bir neşe içinde geçiyordu. Şiirler okunuyor, marşlar söyleniyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından sesi son derece güzel olan Amir bin Akva'yı çağırıyordu. Ondan marş okumasını istiyordu. Amir, hendek kazılırken Peygamber Efendimiz'den duyduğu şiiri güzel bir tarzda okumaya başladı. Yemin olsun ki Allah yardım etmeseydi doğru yolu bulamazdık. Zekat veremez, namaz da kılamazdık. Allah'ım, hatalarımızı bağışla. Canımız sana feda olsun. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı sabit eyle. Bize sükunet ve sabır ver. İslam ordusu amirin söylediği marşla coşuyor, ona eşlik ediyorlardı. Marş bitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Amir'e radıyallahu anh Allah sana rahmet etsin diyerek takdirlerini bildirdi. Yolculuk latif bir iklimde sürüyordu. Müslümanlar sıklıkla tekbir getiriyor, yer yer bireysel tekbirler, yer yerde hep bir ağızdan tekbirler getiriyorlardı. Tekbirler dağlarda yankılanıyor, ovalarda, vadilerde yankılanıyordu. Sanki yeryüzü Allah'ın ordusu olarak hareket ediyordu. Hep bir ağızdan tekbirler gönülleri daha bir coşturuyor, tekbirler kesintisiz devam ediyordu. Peygamber Efendimiz arada bir müdahale ediyor, "Yapmayın, kendinize acıyın," buyurarak kendilerinin yorulmasına gönlü razı olmuyordu. Peygamber Efendimizin hayatında belirgin olarak dua vardı. Neredeyse hayatının merkezinde dua vardı. Dua, Rahman-ı Rahim ile kulun içli içli konuşmasıydı. Bu yolculukta, Hayber yolculuğunda Peygamber Efendimiz sanki bir dua iklimine girmişti. Belirli aralıklarla dualar ediyordu. Hem savaşa ilişkin dualar hem de hayatın genel akışına ilişkin dualar ediyordu. Peygamber Efendimiz bütün varlığıyla Rabb-i Rahim'ine yöneliyor, öylece dualar ediyordu. Bir duasında "Allah'ım, geleceğe endişelenmekten, geçmişi tasalanmaktan, güçsüzlükten, gevşeklikten, çimrilikten, korkaklıktan, bel büken boştan, zalimlerin zararından sana sığınırım," buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, şerefli arkadaşları o duaları hemen ezberliyor ve birbirlerine bir muştu ikliminde ulaştırıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duaların en can alıcı olanlarını yapardı. Duaların en güzeli onun dilinden dökülürdü. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek İslam'a gönül veren müminler, müşriklerin akıl almaz işkencelerine rağmen "Rabbim Allah'tır, hüküm ancak O'nundur" diye haykırıyordu.
1: Kimi Hazreti Habbab misali kırbaçlanıyor, kimi Hazreti Bilal gibi kızgın çöl kumlarında taşların altında eziliyor, kimi de Hazreti Sümeyye gibi mızraklanarak şehit ediliyor. Ancak onlar gene Allah diyordu.
0: Bütün suçları "La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah" demek olan müminlerin çektiği sıkıntı karşısında Efendimiz üzülüyor ve devamlı dua ediyordu. İlk nefesinde ve son nefesinde "Ümmeti, ümmeti" diyen bu büyük insan üzülmesinde kim üzülsün? Ve işkencelerin, zulmün dayanılmaz bir hal aldığı sırada emir geliyor: "Medine'ye hicret edin."
1: Ve 622 yılı Mekkeli muhacir müminlerin hicretine sahne oluyordu.
0: Doğup büyüdüğü, yiyip içtiği beldeyi arkasında acı tatlı çeşitli hatıralarla terk etmek zorunda bırakılıyordu müminler. Ve bu şerefli insanlar tüm mallarını, servetlerini ve şöhretlerini Allah için terk ediyor, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmak için hicret ediyorlardı.
1: Sonunda Allah-u Teala Resulü ve sadık dostu Ebu Bekir'e de hicret izni veriyordu. Onun Medine'ye ulaşmasını engellemek isteyen müşrikler buna muvaffak olamıyordu. Çünkü kadiri mutlak olan Cenab-ı Hak Habibini ve mağara arkadaşını küçük bir güvercin ve zayıf bir örümcekle müşriklerin şerrinden koruyordu.
0: Kızgın çölü 12 günde kat eden yüce Resul ve sadık dostu sonunda ulaşıyordu Medine'nin dışındaki Veda tepelerine. Günlerdir Resulullah'a kavuşmak ümidiyle yanıp tutuşan Medineli müminler "Geliyorlar, geliyorlar" müjdesini duyunca dökülüyordu yollara. Çalkalanıyordu gökler ve yaşlısıyla genciyle sevinç gözyaşları döküyordu Medineli müminler. Karanlık geceleri aydınlatan parlak bir dolunaya benzettikleri yüce Resulü karşılarken sevinç ve şükür ifadesi olarak terennüm ettikleri mısralarda şöyle diyordu Medineli müminler:
1: "Dolunay doğdu üzerimize Veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bize içimizden gönderilen elçi, sen itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin de Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin."
0: Cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana: "Söyle ehli İslam'a, zillet yakışmaz asla Muhammed'e tabi olana."
1: " asla vaadimizden dönmemek ve doğruluktan ayrılmamak üzere yemin ettik. Söz verdik hep birden. Şahit ol ki ey esenlik yıldızı, ateşler içindeyim sevgin ve hasretinden.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olan hadis-i şerifleri İmam Suyuti rahmetullahi aleyh'in telif etmiş olduğu Cami-i Sagir adlı kitaptan okumaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrune eyyus sadakati eftalu. Siz hangi sadakanın daha faziletli ve eftal olduğunu biliyor musunuz? El menihatu ey yemneha ahadukumud dirheme اَوْ زَهْرَ الدَّابَّةِ اَوْ لَبَنَ الشَّاتِ اَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ Bir kardeşinize bir ödünç vermektir. Sadakanın en eftali budur. Öyle veriyorsun ki ödüncü, ona parayı veriyorsun, dirhemi veriyorsun. Bunu kullan, bunu işlerinde ayarla. Veya bir hayvanı veriyorsun, bu hayvanı kullan, bu hayvanı işlerinde kullan. Veya ona bir koyunu veriyorsun, sütlü bir koyunu. Al bu hayvan, sen de bulunduğu müddetçe işte bunun sütünden faydalan, tüyünden faydalan bu şekilde. Veya o insana ineğini veriyorsun, bunun sütünden faydalan. Bu sende kaldığı müddetçe bu hayvanda ne faydalar varsa sen bundan faydalanabilirsin diye Müslüman kardeşinize bunları ödünç vermektir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere güzel bir yol gösteriyor. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yüce İslam'ın ana gayelerinden birisi olan toplumsal huzuru, toplumsal ferah, refahı, ferahı kazanmak için toplumda birlik ve dayanışmayı sağlamak ve fertlerin birbirine güvenini tesis etmek ve en önemlisi müminler kardeştir düsturunu hayata geçirmek için ne gerekiyorsa onu yapmayı bizlere talimat veriyor, buyuruyor. Bu gibi şeyler nedir? Sizin bir koyununuz var, bir keçiniz var, bir hayvanınız var. Tabii odanın şartlarına göre veya bugün belli yerlerde yaşayan insanlarda gibi. Ne yapıyorsun? Bunu ona veriyorsun ve kardeşin bu hayvanı kendi yanında tutuyor. İşte sütünden faydalanıyor, tüyünden faydalanıyor veya da başka şeylerinden faydalanmak suretiyle isterse bunu kendi mesela sütünü içebilir veya satabilir, yoğurt yapar, peynir yapar. Bunu da ne yapar? Götürüp çarşıda da satabilir. Bu şekilde o fayda temin eder. Sen de onun sevabını almış olursun. Ve bir Müslümana da bir iş kapısı açmış olursun. Bu nedenle görüldüğü gibi burada biz önce ahireti düşüneceğiz. Sevabı düşüneceğiz. Allah'ın rızasını düşüneceğiz. Yani bu alem geçici bir alem ve geçici alemde biz ahiretin tarlası olduğu için bu dünyaya çalışıyoruz. Bu dünyaya bel bağlamıyoruz. Ha, dünyaya çalışıyoruz. Dünyada çalışıyoruz ama ahiret için. Ve mükafatı da Allah'tan bekliyoruz. O gün mükafatımızı alacağız. Bir Müslüman bu düşüncede olacak. Yoksa efendim ya bana ne adamdan eli ben mi doyuracağım? Veya aklı yok mu? Çalışıp kazansaydı gibi böyle şeytanın insana verdiği vesvese ve dürtülerle yola çıkarak böyle bir düşünceye girişirse o zaman ne olur? Toplumda kardeşlik yok olur, güven yok olur, yardımlaşma ortadan kalkar ve bu şekilde fertler arasında düşmanlıklar baş gösterir. Bugün bakıyorsunuz bir bolluk var. İnsanlarda bolluk var, bir zenginlik var. Fakat fertlerin arasında bir kardeşlik yok, dayanışma yok, sevgi yok, anlayış yok. Bakıyorsunuz kardeş kardeşle konuşmuyor, selam bile vermiyor. Birbirlerine gidip bile gelmiyorlar. Ne yapacaksınız siz böyle bir hayat o zaman? Eğer birbirinizle dayanışmadıktan sonra, birbirinizi sevmedikten sonra, birbirinize güvenmedikten sonra, birbirinizin derdiyle dertlenmedikten sonra, birbirinizin yardımına koşmadıktan sonra biz ne yapalım böyle bir hayatı? Görüyorsunuz işte fertlerin geldiği nokta. Ama yüce dinimiz elhamdülillah, yüce peygamberimiz bize yol gösteriyor. Önce ahireti düşüneceğiz, sevabı düşüneceğiz, Allah'tan gelecek mükafatı düşüneceğiz ve o zaman ne yapıyoruz? Allah için ihtiyacı olan insanlara iyilikte bulunuyoruz ve Peygamberimiz ne diyor? En eftal sadaka nedir? Bir malı, bir eşyayı, bir hayvanı, bir parayı kardeşine vermendir. Hani bu ona hediye etmen değil. Al bu koyun senin olsun, bu sığır senin olsun, bu para senin olsun değil. Borç veriyorsun, diyorsun ki ya bu senin yanında kalsın. İşte bunun sütünden faydalan, bunun derisinden faydalan, bunun tüyünden faydalan, işte bunun başka şeylerinden faydalan. Veya işte sığır, bunun faydalan, sütünden faydalan, sütünü yoğurt yap, peynir yap, götür pazara sat, sütü insanlara sat, senin çoluğun çocuğun içsin, komşuların içsin. İşte bakın, mal onda kalıyor ama mal yine senin, ama o bundan faydalanıyor. İşte Peygamberimiz güzel bir sadakanın bu olduğunu söylüyor. Veya işte para veriyorsun, bu parayı kullan kardeşim, işinde kullan. Ha, onun sevabı sana yeter. Çünkü ne diyor? Az bir sadaka birçok belayı def eder. Ve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz. Bizim bunlara ihtiyacımız var. İnsan olarak bu iyiliklere ihtiyacımız var, bu sevaplara ihtiyacımız var ve bu şekilde yaptığımız zaman da fayda görürüz. Ama bizde şu var, falan işim olursa kurban keseceğim veya falan işim olursa şöyle yapacağım. Yok, öyle şarta bağlamayacaksın. Elinde imkanın varsa, gücün varsa ne yapacaksın? Onu, o hayrı yapacaksın. Para vereceksin, götürür fakirlere, ihtiyaç sahiplerine verirsin. Kurban keseceksen kesersin, yine fakir fukaraya dağıtır. Senin sayende onlar da et yemiş olur. Daha güzel, daha faziletli olur. Allah-u Teala bizleri böyle sadaka veren ve en iyi sadakayı veren kullarından eylesin. Riyadan, gösterişten de bizleri muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَا الْعَدَهُ Siz en büyük günahın, en büyük böyle musibetin, sıkıntının ne olduğunu bilir misiniz? نَقْلُ الْحَد۪يثِ Bir sözü nakletmektir. Konuşulan bir sözü nakletmektir. Nereye? مِنْ بَعْدِ النَّاسِ اِلَى بَعْدٍ İnsanların bazısından alıp bazısına götürmektir. En büyük günah, yüklenilmesi zor meşakkat budur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Ve onunla birlikte niye bu lafı götürüyorsun? لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ Onlar arasında fesat çıkarmak için, aralarını bozmak için ne yapıyorsun? Söz taşıyıcılığı yapıyorsun. Söz taşıma, nemime denir İslam'da. Söz taşıyana nemmam denir. Veya kettan da vardır. Söyleniyor. Bunlar büyük günahlardandır. Bir insanın yanında bulunuyorsun, bir mecliste bulunuyorsun. O mecliste bir insan hakkında söz söyleniyor, kalkıyorsun o insanların arasını bozmak için başka bir o adama götürüp bu sözleri naklediyorsun. Bundan büyük günah olabilir mi? İki toplumu birbirine düşürmüş oluyorsun, kalplerine kin ve öfkeyi koymuş oluyorsun. Halbuki onlar zaten konuşmuşsa, ona ulaşmamışsa en azından o bu işlerin düşmanlığını bilmeyecek. Onların kötü bir şey konuşmuş olduğunu bilmeyecek ve onlara da düşmanlık beslemeyecek. Bir gün birisi Hasan Basri rahmetullahi aleyhe geliyor. Diyor ki işte biz dün akşam falan yerdeydik. Orada konuşma oldu. Senin hakkında da şunları şunları söylediler diye bazı şeyler söylüyor. Hasan Basri rahmetullahi aleyhe adama şöyle bakıyor. Ve akabinden diyor ki sen akşam orada ne yedin? İşte diyor şunu yedim bunu yedim sayıyor. Diyor o kadar yediğini karnında tuttun da bir bu lafı mı tutamadın diye ona bu şekilde bir cevap veriyor. Burada tabii eğer şimdi bir tehlike söz konusuysa, adama bir suikast yapacaklarsa, hırsızlık yapacaksa, bir kötülük hazırlıyorlarsa, hani mazlum olacaksa adam, tabii bu gibi konularda gidip adamı uyarmakta fayda vardır. Çünkü kendisine bir kötülük yapılacak. Mesela Musa aleyhisselam biliyorsunuz, bir Kıpti ile başına gelen olaydan sonra gizleniyor. Bir adam gelip diyor ki seni yakalamak istiyorlar ve seni cezalandırılacaklar diyor. Böyle bir şey haber veriyor. Ha, bu tür haberlerde caizdir, olabilir. Ama bunun dışında insanların arasını bozmak için bir toplumda, bir mecliste konuşulanı veya bir insanın sana söylediği sözleri götürüp başka bir insana taşımak doğru bir davranış değildir. Büyük günahlardandır. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz taşıyanların cennete giremeyeceğini bize haber veriyor. Bu kadar büyük bir günah. Bu günahtan elimizden geldiği kadar sakınalım. Hep sakınalım. Yani kesinlikle sakınalım ama gücümüz yettiği kadar da uğraş verelim. Olur insan hali bir meclistesin, boş bulunur. O bir kardeşi hakkında bir şey söylemiştir veya bir şeyler anlatmıştır. Bunu getirip o insanlara söylemenin bir alemi yok. Zaten insanları barıştırmak, birbirinin gönlünü almak, onları dost edinmek için güzel sözler söylemek, onlar arasında yapıcı sözlerde bulunmak sevaptır, güzelliktir. Ama bozmak için söz taşımak ise büyük günahlardandır. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor ve diyor bu büyük günahtır. Nedir? Taşınması zor bir ağırlıktır. Bunun ne olduğunu size anlatayım mı, bildireyim mi, siz biliyor musunuz diyor. Ne yapıyor? İnsanlar arasında aralarını bozmak için söz taşımaktır diyor. Bundan şiddetle kaçınmak gerekiyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَلْقِيبَتُ Geldik çok çok önemli bir noktaya. Belki her gün işlediğimiz bir günah. Allah bizleri affetsin. Allah bu günahtan milleti korusun. Belki en çok dilin afatlarından insanın başına bela olacak hem kul hakkına giren büyük günahlardan birisi. Gıybettir. Gıybet nedir biliyor musunuz diyor Peygamberimiz. Zikruke ahake bima yekrahu. Kardeşini öyle bir şeyle anıyorsun ki, öyle bir şeyle zikrediyorsun ki onun kerih görmüş olduğu şey, çirkin görmüş olduğu şey. Yani ve in kana fihi ma taqulu, yani ondaki olan bir şeyle kardeşinin hoşlanmayacağı bir şeyle onu arkasından çekiştirmen. Ve sahabe soruyor ey Allah'ın Resulü ama bu özellik onda varsa, hani ona bir şeyler söylüyoruz ama bu özellik önde varsa diyor, o zaman ne diyor? Bu zaten gıybettir. قَدْ اِقْتَبْتَهُ Sen onu gıybet ettin. Ve illem yekün eğer fihi onda yoksa fakat behette o zaman sen ona buhtan ettin, iftirada bulundun. Demek ki gıybet nedir? Bir adamda bir özellik var fakat o adam bu özelliği duyduğu zaman üzülecek, çirkin görecek, sıkıntı çekecek. Onu bir toplum içerisinde o yokken anmandır, anlatmandır. Ha varsa zaten bu gıybettir. Yoksa da ona iftira atmış olursun. Bu da büyük bir günahtır. Demek ki kardeşlerim dilimize sahip çıkacağız. Dil çok önemli. Hani bizi böyle ateşe götürecek, uçurumun kenarından aşağı attıracak bir lisandır. Yani bu uzumuzdur. Buna sahip çıkacağız. Hucurat suresinde Allah Teala ne yapıyor? Gıybeti Müslüman kardeşinin etini yemek gibi görüyor. Siz tabii diyor ölü kardeşinizin etini yemeyi ister misiniz, sever misiniz? Ne yaptık? Herkes iğrendi, çirkin gördü. Allah onun için diyor ki kerih gördünüz, çirkin gördünüz. Böyle büyük bir günah ölü kardeşin etini yemek. Niye? Çünkü orada değil adam. Kendini savunacak durumda da değil. Yanında olsa kendisini savunur. Der ki senin dediğin şöyleydi, ben şundan dolayıydı yaptım, böyle yaptım. Savunmasız bir şekilde kalmış, savunma durumu olmayan bir insanı ne yapıyorsun? Arkasından çekiştiriyorsun bir toplum içerisinde. Bu insan ölü o anda. Bu nedenle Allah-u Teala işte onu ölü bir insanın haline benzetiyor ve gıybeti de ölü eti yemeye benzetiyor. Bu kadar büyük bir günah. Bu nedenle özellikle gıybet noktasında sakınmak gerekiyor. Belki az önce de söylediğim gibi işlenen en büyük günahlardan. Zinanın tövbesiyle gıybetin tövbesi arasında çok fark var. Allah-u Teala diyor, zina edenin tövbesini kabul eder ama gıybet edenin tövbesini kabul etmez. Niye? Gıybette bir kul hakkına girme söz konusu. Bir insanı olmadığı bir mecliste, bir grup içerisinde onun çirkin göreceği bir şeyle anlatmandır. Ha şu var bunu söyleyelim. Mesela diyelim adamı tanıtmak için. Hani diyorsun ki ya saçında saç yoktu, kolu yoktu, topaldı, ayağı işlemiyordu, topaldı. Bu tür tanıtma kastıyla söylenen şeyler inşallah onda bir günah olmaz. Ama onu küçük düşürmek için, onun hoşlanmayacağı bir şekilde anlatma, tabii bunlar günah olur. Veya bir insan fetva soruyor, fetva sorursan, anlatırsa bu da inşallah gıybete girmez. Veya Bir adamı gidiyor, haksızlık yapılmış, zulüm yapılmış, mahkemeye şikayet ediyor. O da nedir? Anlatabilir, durumunu anlatabilir. Bunlar gıybet olmaz. Ama bunun dışındakiler nedir? Gıybettir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, gıybet zinadan daha kötüdür. O zaman sahabe diyor, ey Allah'ın Resulü, nasıl olabilir? Nasıl böyle? Şaşırıyorlar tabi. Peygamberimiz de diyor ki, adam zina eder sonra tevbe eder. Allah mağfiret buyurur inşallah. Gıybet eden ise, gıybet edilen affetmedikçe mağfiret olunmaz. Ve gıybet edilene ulaşmaz. Bu nedenle ne yapacak? Gıybetin tevbesi, önce Allah'tan af dileyecek, pişman olacak ve onun akabinde gıybet ettiği insana gidip helallaşacak. Diyecek ki, hakkını helal et, biz böyle bir hatada bulundum. Bu hatadan dolayı senden hak talep ediyorum. İşte gıybetin tövbesinin şartlarından birisi de bu. Bu çok önemli. Şimdi nasıl gideceksin bir adama, değil mi? Ben senin hakkında böyle bir şeyde bulundum, konuştum diye. İnsanın yüzü kızarır. Ama o işlediğin günah ne kadar büyük ki onun yüz kızartacak durumu daha büyük. Bu nedenle işte gıybetten sakınmak gerekiyor. Ve gıybet edildiği zaman da mutlaka helallaşmaya ihtiyaç var demişler alimler. Mutlaka helallaşacak, tevbe edecek, istiğfarda bulunacak ve helallaşma yolunu arayacak. Ve o kimse için de dualarda bulunacak. Onun hakkında da istiğfarda bulunacak. İşte Allah-u Teala gıybet etmeyi ölü kardeşinin etini yemek gibi görmüş ve hiçbiriniz kardeşinin ölü olarak etini yemesini sever mi diye buyurmuştur. Yani gıybet edilen kimse orada bulunmuyor. Söylenen sözü bilmemesi ve onda savunacak durumda olmaması dolayısıyla bir ölü, hem de kardeş olan bir ölü ve o vaziyette onun kötülüğünü söyleyerek gıybet ile şerefine saldırmak, bir ölünün etlerini parçalayıp yemek ve özellikle o saldıranın zannınca da fena ve bundan dolayı kurtlu bir leş halinde bulunan bu etleri hırs ve iştah ile seve seve yemektir ki bu bir canavarlıktır. Allah korusun. Allah bizi bu canavarlıktan muhafaza buyursun ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de işte böyle bir benzetmede bulunuyor. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala diline sahip çıkan, dilini koruyan, ya hayır söyleyen ya da susan kullarından bizlere eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Halik Celle Celaluhu ismi mübarekini anlamaya çalışacağız. El-Halik her şeyi yoktan var eden, yaratan, yarattığı her şeyin bütün ayrıntılarını bilen ve mahlukatına takdir ettiği ömür içerisinde onun göreceği her hali, hadiseyi tespit ve tayin eden demektir. Hicr suresi. Şüphesiz Rabbin kemaliyle yaratandır ve en iyi bilendir. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'nun insanoğluna, sadece insanoğluna lütfettiği akıl yerinde kullanılır ve gönlün manevi alemlere uçuşunda yakıt olursa, her şey, ama görebildiği, idrak edebildiği her şey ona, Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, yüceliğini, her şeyi yaratan tek hükümdarın o olduğunu anlatır. Varlık aleminde kuvvetle hissedilen nizam, kusursuz bir makine gibi işleyen zaman ve makrokozmozu, mikrokozmozu ile muhteşem bir kainat yaradanına hal lisanı ile vazifelerini yaparak ibadette olduklarını anlatır. Bakara suresi. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi. Onunla sizi rızıklandırarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eşler koşmayın. Nahl suresi. Allah sizin için o su ile ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her çeşit meyveleri bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır. Aklın gücünün bittiği yerde gönül uçuşa geçer. Düşünmeli, bakmalı, aklını kullanmalı, yaradanını bulmalı ve bu dünya hayatını sadece onun rızası için yaşamalı ve zaman gel gongunu vurunca dosta kavuşmalıyız heyecanla ve coşkuyla. Yunus suresi. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı, sonra işleri tedbir ederek arş üzerine istiva etti. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ona ibadet ediniz. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Zariyat suresi. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz daimi genişleticiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz.
Biz her şeyden iki çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz. Değerli kardeşlerim, öyle merhamet sahibi bir yaratıcıdır ki o Celle Celaluhu kullarına kendi varlığını öylesine hissettirir ki yüce kelamında bu rahmani solukta yavrularını koruyan, onların iyiliğini düşünüp üstlerine titreyen bir ananın şefkatini görürsünüz. Bak kulum, her şeyin sahibi benim ve ben de sana imkanlarımı açmış, senin hizmetime vermişim diyen muhteşem bir sesi duyarsınız. Eğer gönlünüz o sesin frekanslarına açıksa, nitekim Mülk suresinde o yedi göğü birbiri üzerine yarattı. Rahman'ın yaratmasında bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü döndür de bak, bir çatlaklık görüyor musun buyuran Rabbimize bütün kainat gibi secde edemiz. Mü'min suresi. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Meryem suresi. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? Mü'minun suresi. Andolsun biz insanı çamurdan, bir sülaleden yarattık. Sonra onu emin ve sağlam bir karargâhta, rahimde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi bir alaka yarattık. Derken o alakayı bir mudga yarattık. Derken o mudgayı bir takım kemik yarattık. Derken o kemiklere bir et giydirdik. Sonra onu diğer bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Bu ayet-i kerimeler asırlar öncesinden zamana meydan okuyarak yüce Yaradan'ın katından indirilen ayetlerdir. İnsanın bir çift hücrenin birleşmesiyle başlayan ve Rahim adlı karargâhta devam eden yolculuğunun akıl sahiplerine anlatımıdır bu ayetler. Ve bugünün ilminin henüz ulaşamadığı bir boyut taşır o alim olan Allah'ın indinde. Zümer suresi. O sizi bir nefisten yarattı. Hem sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan 8 çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında 3 karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz Allah O'dur. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevrilirsiniz? 3 katlı karanlıkları
ancak 20. yüzyıl ilmi açıklayabiliyor. Daha yaratılış konusunda bilemediğimiz neler var? Varın siz düşünün. Rahman suresi, göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O her gün yeni bir iştedir, yaratmadadır. Her an yaratma hali ancak yüceler yücesi bir zata mahsustur. Öyleyse yaratmak fiilini Allah'tan başkasına vermek doğru değildir. Haşir suresi, o yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yükselmektedir, yücelmektedirler. O galip olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır. Zümer suresi, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şey üzerine vekil de O'dur. Yüce Mevla ile konuştuğumuz, bir boyutta O'nu dinlediğimiz, bir boyutta O'na içimizdekileri anlattığımız ve de Rabbimizi sevdiğimiz nispette O'nun ayetlerini gönlümüzde, beynimizde, tüm varlığımızda okuduğumuz zamandır ki Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına ittiba etmenin ne kadar büyük bir kazanç olduğunu anlayacağız. Nuh suresi, sizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmek istemiyorsunuz? Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü tabakalar halinde birbiriyle uyumlu yaratmıştır ve onların içine hilali bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi bir lamba yapmıştır. Sizleri çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. İçlerine ışık saçan bir kandil var ettik. Kaf suresi, andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Ey yüce Yaradanımız! Bizi bizden iyi bilenin sen olduğunu biliyor, varlığına güveniyor ve sana sığınıyoruz. Bizi bize bırakma Allah'ım. Yolunda en doğru şekilde yaşama gücü ver bize. Taha suresi, sizi yerden yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Toprak kastediliyor. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Ahkaf suresi, onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki
onun her şeye gücü yeter. Evet, ey Rabbim, sen her şeye kadirsin. Bizleri yeniden diriltecek ve yaşadıklarımızdan hesaba çekeceksin. Sa'd suresi. Hem o göğü, yeri ve aralarındakileri biz boşuna yaratmadık. O kafirlerin zannıdır. Onun için vay ateşe girecek olan kafirlerin haline. Kurçuk yerse ipek oluyor diyor İmam Şafii Hazretleri. Dut yaprağına bakıyorum. Kurçuk yerse ipek oluyor. Arı yerse bal oluyor. Koyun yerse ak mı ak bir süt oluyor. Geyik yerse misk oluyor. Yarattıklarına bakıyor. Seni tefekkür ediyor. Ve sana, yalnızca sana ibadet ediyoruz Rabbim. Bize bu dünyayı kendisine kulluk yapayım diye yaratan Rabbim, dünyamızı yeri gelip gülistan kılan, yeri gelip cehennemi unutmayayım diye naristan eden ve yarattığı her şeyi kuluna sev diye naristan eden ve yarattığı her şeyi kuluna sevdiren Rabbim,

ta içimizde, yüreğimizde olan, ey bize şah damarından daha yakın olan Allah'ım, kullarını bütün hatalarıyla, eksikleriyle kabul eder, tek sermayesi seni sevmek olan bu yeryüzü dilencilerini kapına tutunmuş, senden bağışlanma bekleyen bu aciz kullarını da sever ve bağışlar mısın Rabbim? Senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini, razı olacağın amelleri işlemenin sevgisini ve sana kavuşma gücünün sevgisini diliyoruz. Katından hiç boş çevirmediğin ellerimizi sana uzatarak sevgini diliyoruz. Bizi imanla, sevgiyle yaşayanlardan, etrafa sevgi saçanlardan, yüreklere sevgi tohum tohum ekenlerden ve ardından sevgiyle, saygıyla söz edilenlerden eyle. Amin. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esma-ül Hüsna'dan El-Halık Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalıştık. Cenab-ı Hak hakikatiyle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Ya Nafi, ya Nafi, yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya Variz, ya Variz, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

0: Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 17. cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم

قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.

والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

دين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

الصافين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

صلوات وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليَن

لهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلن

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz var.

sevemezdik birbirimizi. Samimi olamazdık. Sen selam alıp vermeyi öğretmeseydin, ısınmazdı kalplerimiz samimiyetle kardeşlerimize. Sen sevmeseydin Hatice'yi, Ayşe'yi, sevemezdik yarimizi. Sevmeseydin Ebu Bekri, dostluk nedir bilemezdik. Sen Fatıma'nın başını okşamasan, nasıl severdik kız çocuklarımızı, nereden bilirdik çocuk kokusunu. Sen merhamet etmeseydin ağladığını gördüğün bir çocuğa, ölmüş kuşu için taziyeye gitmeseydin, nereden bilecektik samimiyetin yalnız insana değil, tüm kainata karşı gösterilebileceğini. Mübarek sırtındayken Hasan ve Hüseyin, secdelere gitmeseydin, yalnız varırdık secdelere. Bilmezdik evlatlarımızla birlikte dua etmeyi, namaza durmayı, çocuk olmayı. Nereden bilecektik aynı anda gözünün nuru namaza da, evlada da samimi olabileceğini. Sen samimiyetle sevdin efendim.

Tarihin sayfaları arasından nice peygamber aşıkları gülümser. Osmanlı Devleti'nin 27. hükümdarı Sultan 1. Abdülhamit de onlardan biridir. Peygamber Efendimiz'e olan aşkı ve hasreti Ravza-i Mutahhara'daki Hücre-i Saadet'in duvarlarına yansımıştı. Kaside-i Hücriye ismini alan bu şiirinde Sultan 1. Abdülhamit halini sevgililer sevgilisine şöyle arz eder: "Efendim, ey Allah'ın Resulü, tutuver elimden. Senden başka kimsem yok, kimseye de sığınamam ben. Sen ki bütün varlıklar alemi için hidayet nurusun. Sen ki cömertliğin sırrısın, ey en hayırlı güvencem. Ey iki parmağından nehirler fışkıran ve imdadına koştuğu orduyu suya kandıran, beni ürküten bir sıkıntıya düştüğüm an derim ki, ey efendilerin efendisi, ey güvencem, ne olur hatalarımdan, kusurlarımdan ötürü Rahman olan Allah katında benim için şefaatçi ol ve bana hayalimden bile geçmeyen ikramlarda bulun."

Verdiğin perhize budur gayretim. Bundan başka uyamayım doktor bey. 3 sepet yumurta sabah kahvaltım. Teker teker sayamayım doktor bey. 2 leğen pilav, 1 yayık ayran. İster yağlı olsun, isterse yavan. Yanına keseyon 5 kilo soğan. Yeyon, yeyon, doyamayan doktor bey. 3 tencere bamya yirin pişince, 20 tas su içip biraz koşunca, her yanı sökülür karnım şişince, sağlam koynek yiyemeyen doktor bey. Şimdi acımdan çoktan ölürdüm. Sağ olsun komşular edeyi yardım. Bir kuzudan fazla yemem söz verdim, ayıp olur cayamayım doktor bey. Bazı az geliyor 5 kasa hurma, 7 lahanadan yapıyor sarma. Onu da mı yedin diye hiç sorma, utanıyorsun diyemeyim doktor bey.

Günde iki çuval unum gidiyor. Avradım her sabah ekmek ediyor. Bir kazan fasille gönül ye diyor. Arttırmaya kıyamayın doktor bey. Senede 40 dönüm bostan ekerin, benden başka kimse yemesin derin. Kavunu, karpuzu, kabıklı yerin, acelemden soyamayın doktor bey. Bilmem Kara Mehmet nereye gider. Buyumuş kısmatım, buyumuş kader. Bir günde yediğim işte bu kader. Daha fazla yiyemeyim doktor bey. Daha fazla yiyemeyim doktor.